arkadaşlar. Dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türkiye'de dün 9 ilde yangın çıktı. 4 kentte alevlerle mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını bazı köylere ulaştı ve zarar gören evler oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Alanya ve Kaş'ta yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Balıkesir'de de dün başlayan orman yangınları devam ediyor. Muğla'da çok sayıda binada hasar oluştu, 703 kişi tahliye edildi. Yangın riski nedeniyle Muğla Devlet Hastanesi boşaltıldı. Antalya Kumluca'da da 50 ev tedbiren boşaltıldı. Altyapı hasar gördü. Altınoluk'ta 210 evden 650 kişi tahliye edildi. Edremit'te turistik alanlarda önlemler artırıldı. AFAD, 23 uçak, 54 helikopter, 1035 kara aracı ve 3514 personelle yangınlarla mücadele edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceğini söyledi. Erdoğan, terörsüz Türkiye menzile vardığında ülkemiz ağır ekonomik faturadan kurtulacak dedi. Diğer yandan Erdoğan, orman yangınlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini de vurguladı. Yeni parti lideri Özgür Özel, partinin bağış kabul etmeye başladığını duyurdu. ABD-İran savaşı 5 günlük aradan sonra yeniden alevlendi. İran, Ürdün'ü hedef aldı, ABD yanıt verdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeniden saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın farklı noktalarında patlamalar oldu. İran, iznimiz olmadan Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hareketlilik olmayacak, dedi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Uşak'ta eski Başkan Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 kişi gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında daha önce de olduğu gibi bazı ünlüler bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde KKTC Cumhurbaşkanı ile Rum lider bir araya geldi. Guterres, müzakerelerin yeniden başlaması için güven artırıcı önlemlerin hızlandırılmasını istedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetini kabul etti, yeni seçildiği görevinde Halil Hayye'ye başarılar diledi. Sarıyer'de katıldığı yemek yarışmasıyla tanınan Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Almanya'dan Suriye'ye yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk doğrudan tarifeli uçuş yapıldı. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. TÜİK verilerine göre Türkiye'de beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak değerlendirildi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Herkes işe giderken yoldan ya da benim gibi çalışanlar işten arıyor. Çünkü evdekiler hala uyuyor.
2: Ayıptır be, ayıp, bu saatte yatılır mı be? Yeter be, kalkın be. Hadi bağır da uyansınlar Neslihan. Tamam dur, sakin ol. O da senin ekon herhalde.
3: Genel müdürlükte çalışıyorum. Asıl branşım da tarım sigortaları. Ziraat mühendisiyim ben.
2: Öyle mi? Neyi? Arpaları mı sigortalıyorsunuz?
3: Her şey. Hayvan.
2: Nasıl oluyor ya o işler? Mesela bir tane danayı sen sigortaladın. Dana öldüğü zaman para mı veriyorsunuz?
3: Biz vermiyoruz işte. Bir havuz var devlet şirket olarak. Onun aracısı gibi sigortalılara ulaşıp poliseleri satıyoruz.
2: Tamam da şeyi merak ettim. Yani atıyorum dananın gözüne parmağı girdi adamın. O danayı size getiriyorlar, siz bakıyorsunuz, ya bu kullanıcı hatası, bunu değiştiremeyiz mi diyorsun? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor, ben anlamadım. Kars'taki sürü genelde kaz sürüsü oluyor. Oradaki kazlar hakikaten çok tehlikeli. Çete gibi geziyorlar sokakların ortasında.
3: Çete gibi, bir de yaklaşınca hemen ısırmaya boyayın.
2: Böyle grup halinde geziyor. 10 tane kaz böyle yan yana, hepsi birbirini kolluyor. Bir sıkıntı oldu da...
0: Ah canım, ah canım. Doğan Canlı yayında.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: FM'den herkese süper bir gün dileyerek selamlar, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Radyolarınızda an itibariyle
1: Doğan Canlı yayında.
0: Herkese günaydın. Tarihler 30 Temmuz günlerden Perşembe, haftanın 4. iş gününün sabahını beraber paylaşalım diye buradayken, gelirken böyle başka radyoları kurcalıyordum, ne var ne yok falan diye. Bir tane benim böyle dinlemeyi sevdiğim yerel bir kanal var. O kanalda bir şarkı denk geldi ve dedim ki ben de çalacağım. Neydi biliyor musunuz? Şimdi bak, sabah sabah sizi neye maruz bırakıyorum? Olsun, uyanırsınız en azından. Şöyle bir kuple gelsin, bu esnada da uyanalım. Hemen ardından da hızlı bir yoklama turuyla başlayalım. Sevgili dinleyicilerim, önce kim nerede ne yapıyor? Bakayım şarkı kaç dakika? Oha, 5 dakika mı? Neyse, yarısını yeriz biz bunun. Tamam, 2-3 dakika içinde gelen mesajları yayında paylaşmaya başlayacağım. WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız hemen şarkının akabinde gelen mesajlara göz atacağım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 0531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlar gelmeye başlasın. İşte o çalmak istediğim şarkı da an itibariyle başlasın.

geldiğimiz belli olsun. Ama bu gidişle gidişimiz de çok uzak değil. Süper FM şok. Aman bunlar daha güzel, boş ver. Araba kullananlar ufaktan direksiyon üstünde ritim tutmaya başladı mı?

0: Evet, bu şarkı çıkalı tam 23 sene olmuş. 2003. 2003 yılı ne kadar bereketli. Böyle çok iyi şarkıların olduğu bir yıla. Ki bu arada aynı zamanda bizim de Erevizyon'daki tek birinciliğimiz olan yıldır. 2003 yılı. Sertab Erener'e. Gamze diyor ki Doğancan, anladığım kadarıyla patron artık karışmıyor herhalde senin çaldığın şarkıların türüne. İyice kafana göre çalıyorsun ha demiş. Daha önce de karışmıyorlardı. Ben işte böyle nezaketen, ben bir önceki çalıştığım radyoda bu şekilde böyle hani internet kafede sanki şarkı çalıyormuş gibi kafama göre açıyordum, YouTube'dan falan şarkılar çalıyordum. Buraya gelirken bildikleri için dediler ki Doğancan, bizim hani formatımız gereği Türkçe pop şarkılar çalıyoruz. Ondan sonra falan filan aman duvar. Onlara uyum sağlamanı istiyorum sadece. Onun haricinde başka bir şey. Ben de tabii orada dedim ki kendi kendime dedim ki ya olur mu canım, sonuç itibariyle geldiğimiz yerin kuralı kaidesi. Sonra aradan geçti bir iki sene, ben böyle haftada bir böyle şarkılar çaldım. Geçti 3 sene, haftada 2-3'e çıkardım. Dozu böyle arttıra arttıra çaktırmadan. O kurbağa deneyi diyorlar ya, atıyorlar normal bir suyun içine kazanda, sonra yavaş yavaş o su kaynamaya başlıyor kurbağa ve hiç farkında değil onu kaynatıyor. Ola benimki de o hesap. Şimdi bir yayında onların istediği şarkılardan sadece 3 tane falan.
1: Şaka o kadar da değil.
0: Bilmiyorum, yatıyorlar herhalde bu saatte, kimse bir şey demedi daha. Diyene kadar devam arkadaşlar. Hatta dur bak, şurada bir şey daha gördüm. Şunu alttan alttan çalayım ama fon yapayım. Bak ne çalacağım bak. Hazır mıyız? 3-4. Ah girmedi. 3-4. Girsene lan. 3-4. Bir şey söyleyeceğim, ben mi demodeyim, bunları çok seviyorum, yoksa gerçekten bu şarkıların bizdeki uyandırdığı duygu çok daha başka mı? He? İçler! Tamam haydi, yoklamamızı alacağım bir yandan, bakalım kimler kimler nerelerde. Doğan Canlı yayında.

Ben bu arada Muazzez Ersoy'dan aşırı korkuyorum ha. Yani bir iki yerde denk geldim, böyle mesafeliydik, merhabalaştık sadece falan, ama atıyorum onunla böyle hani muhabbet etsen tersi pis bir şey oldu mu böyle ağzının üstüne yapıştırırmış gibi bir ha, öyle bir enerjisi var. Bu arada ben dün akşam Doğuş konserindeydim. Çok uzun yıllardır sahne yapmıyormuş. Tesadüf denk geldi, davet edildik falan derken size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi mi söyleyeyim? Dur şu mesajlara bakayım, birazdan söyleyeyim. Tamam, evet. Günaydın Doğancan. İşe doğru gidiliyor. Kulaklar sende. Münih Havalimanı'ndan selam diyor sevgili Özge. Orada çalışıyor. Günaydın. Doğancan, bu şarkıyı dinleyince Cüneyt Arkın, Filiz Akın'ın asansörde karşılaştığı sahne geliyor aklıma demiş. Ay, Filiz Akın güzelliği. Vallahi. Almanya'dan Fatma. Aslında işe gitmek için uyandım ama canım istemedi. Açtım seni dinliyorum, gitmeyeceğim demiş Fatma. Ne güzel. Elveda güzel sevgi. Vallahi inşallah kovulmazsın diye dua edip bütün şarkılara eşlik et. He. Ne dua edip bütün şarkılara eşlik etmene kaç puan Doğancan demiş. Bırak beni. Ama ne yaptık sanki, adam mı öldürdük ne ya? Ne olmuş? Valla yine toplandık Doğancan'ı eğlendiriyoruz diyen seçkin. Aynen öyle. Ben sizi değil, siz beni eğlendirirseniz eğleniriz. Şey demiş, benle iyi geçinin. Ayvalık'tan İrem Gün Yuvakel'in geldiği de belli olsun. Günaydın diyor sevgili İrem, günaydınlar. Gürcistan'dan dinliyor sevgili Ahmet, günaydın. Sen çok yaşa. Emi Bursa'dan günaydın diyor sevgili Hatice. O da ne, gece vardiyasından çıkmış. Vallahi gözlerim açılmıyordu. Cin gibi oldum seni duyunca demiş. Oley. Sancaktepe'den Selahattin. Çınar ve Rüya ile beraber seni dinliyoruz Tuzla'ya doğru giderken, günaydın demiş. Vallahi şarkı yüzünden yürümem değişti Doğancan. Maslak'tan şantiyeden günaydın demiş. Ankara'daki şantiyedeki eşim Gökhan'a da sevgiler. Direksiyonda zıplamasın şarkıyla aman diyeyim demiş Sena. Şey için ama herhalde değil mi? Aşıksın. Vallahi ne varsa eskilerde var bence Doğancan. Sana da binlerce kez maşallah demiş sevgili Gülşah. Eşim Fuat'la birlikte Yunanistan'a doğru yola çıktık. Bu senenin ilk tatilini yapacağız kısmet olursa. Eşime sürpriz olacak. Bilmiyor şu an sana yazdığımı, onu çok seviyorum demiş. He, ben de Yunan'a gittiğinizi bilmiyor anladım. Anladım. He, şey. Ney? Mesaj yazman sürpriz. Tamam, şimdi anladım. Günaydın, evet yeni kalktık ya hepimiz. Çeşme'den selamlar diyor Mustafa. Eşimi işe bırakırken kulağım sende demiş. Ben de buradayım diyen Yalova'dan Cankurt selamlar. Elazığ'dan yazmış sevgili Fazilet. Stuttgart'tan bütün Türkiye'me selam, yola çıktık. Sayende yolculuğumuz su gibi geçecek demiş Habibe. O zaman Almanya'dan buralara doğru gelenler için de birazdan şey çalayım mı? Silittim manın namın. İşgal işli zaten. He? Konya'dan selamlar. Aa, Fahrettin. Yo, aslında çalıyorum arada ama tamam, iyi hatırlattın. Yine çalarız. Birinin şarkısını istemiş de benden. Büyük bir keyifle. Gözde, işe gelir gelmez açıp yine seni dinliyorum. Vallahi enerjin hiç bitmesin demiş Gözde. Sağ olasın. Beraber olsun. Buyurun, beraber olsun. Sevgili dinleyicilerim, önce günün yayın konu başlığını paylaşalım. Al şimdi... Size bu ara popüler olan şarkılardan birini çalacağım. Tamam, güzel şarkı, eyvallah falan. Ama yani şimdi az önce çaldığım iki şarkının tadı var mı? Allah Muhammed aşkına. Hani darbuka yok, keman yok.

0: Evet sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı aha dancan eskiden diye cümle başlıyor, devamı sizde. Her şey olabilir. Eskiden şu vardı, eskiden bu yoktu. Dancan eskiden ben nasıldım biliyor musun? Dancan eskiden hiç şimdiki böyle şeyler var mıydı? Bak biz zamanında mesela, bak ben şimdi sakızdım diye böyle anlatabileceğiniz ne varsa bugünle eskileri yad ediyor. Aslında bir nevi kıyaslıyoruz. Yani iyi olan yerler de var eskilerde. Ama gelişen mevzular üzerine de konuşabiliriz. Boş beleş konuşacağımız bir güne daha hepinize yeniden merhaba. Ne sanki ne? Allah Allah. Benim hiç öyle bir vaadim yok. Bazı programlarda ben böyle ayar oluyorum. Bir insan nasıl böyle kendini kaybedercesine... Bunu diyen de ben bu arada. Ama yok, başka bir şey söyleyeceğim. Bir dinleyin. Bir insan nasıl... Mesela program başlarken şunu yapıyorlar ya, bugün yine çok eğleneceğiz, bugün yine birbirinden özel, birbirinden güzel. Ne belli ya, ne belli, belki de hiç eğlenmeyeceğiz, belki de bugün bilmem ne gibi geçecek, ne belli. Nazlıcığım sağ ol canım, kahve getirmiş. Double değil mi? Sağ ol hayatım. Ha, ne belli ne? Belki biriniz bağlanacak yayını, ortalığın dümdüz olmasına sebep olacak. Belki ben bir şey yapacağım. Neyse, özetle yani iyi olur inşallah. Ben hep yaradanıma sığınarak geliyorum buraya ve bugünün yayın konu başlığı eskiden şu vardı, eskiden şöyleydi, eskiden buydu, aman da dumandı. 0212 368 62 12. Yavaş söylüyorum. 0212 368 62 12. Şimdi minnoş bir ara, hemen ardından da dün Doğuş konserine gittim dedim ya, Doğuş çalacağım abi, bana ne? Bir tane şarkısını çalacağım, bir de bir şeyler söyleyeceğim onunla ilgili.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Süper FM'de enerji yerinde. Şimdi de JoyTürk'ten bomba bir fırsatla geldim. Bu hafta JoyTürk'te her gün sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün anahtar kelimesi veriliyor. Hafta içi toplayacağın 5 kelimelik o doğru cümleyi

neredeyse 30 yıllık bir şarkı. Neredeyse değil aslında, öyle de diyebiliriz. 97 yılında çıkan bir şarkı. Şu an gelen mesajlarda hep ya Doğancan vallahi çocukluğumuza gittik. Bu şarkının çıktığı zaman şöyleydi böyleydi falan diye mesajlar görüyorum. Uzun bir zaman sonra konser vermiş dün Doğuş. İşte ben de bir şekilde oradaydım yani. Neyse dediler ki konser işte 9'da kapı açılıyor. Hadi 9.30-10'da da sanatçı çıkar. Genelde öyledir. Abi biz gittik 9.30 muydu neydi? Sahneye birden Ömür Gedik çıktı. Dedikodu gibi olmasın da ya saat 11.30'a kadar Ömür Gedik dinledik. Hiç öyle bilgisi de yoktu Ömür Gedik de çıkacak diye, bileydik 11.30 gibi giderdik biz de. Neyse haydi oraya geçiyorum. Doğuş size bir şey söyleyeyim mi? O kadar iyi bir canlı performansı var ki ağzım açık kaldı. Ben böyle hani Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül falan, onları da canlı dinlemiş bir insanım. Hani baktığımız zaman klasman olarak hani benzer üslupta müzik yapan isimler. Şimdi ben hani sabah sabah hareketli bir şarkı olsun diye bu şarkıyı çaldım ama yani Doğuş'un efsane şarkıları var, işte o Gamsızı. Ben şeyi çok seviyorum. Senin

0: sana mı?
1: O. Ondan sonra parçalanırım yine o falan yani. Ve şunu gördüm, dün orada konserde o kadar büyük bir fan kitlesi vardı ki, hani bu bizim 90'ların sonunda 2000'lerin başında böyle televalelerde falan gördüğümüz kendini parçalayan ağlayarak işte onların hepsi oradaydı, ağzım açık izledim ve öttürüyor adam, o kadar iyi canlı performans yapıyor ki. Ama sevgili Doğuş, haddim olmayarak, yani meslek hayatın kadar yaşım var. O yüzden hani ayıp etmek istemem ama yani diyeceğim galiba. Yani ne bileyim işte demeyeyim ya. Çok iyi ses. Ama işte keşke biraz daha elim ayağım titriyor. Demeyeceğim. Ben böyle yayında sallıyorum sanki ben çok şeymişim gibi de. Yani ben dinleyici olarak söylüyorum bunları sonuç itibariyle. Hani radyocu ve hani böyle kanaat önderi gibi bir yerden değil. Yani ne bileyim, çok iyi şarkılarım var, çok iyi sesim var ama yani neyse, bu kadar diyeyim artık. Fill in the blanks. Bugünün yayın konu başlığı: eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi, eskiden şu vardı, şimdi yok, ya da eskiden şu yoktu, şimdi var falan, artık nasıl bakarsanız meseleye. Hadi siftahımızı atalım. 0212 368 62 12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

0: Haydi bakalım. Lalo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Talha. Düzce'den arıyorum.
0: Hoş geldin Talha. Ne haber? Yoldasın, işe gidiyorsun.
1: Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız?
0: Ey Allah aşkına, nasılsın? Talha doğru telaffuzdu tabii ama mesela sana Talha dedikleri zaman böyle sen şey yapıyor musun? Talha değil, Talha diye düzeltiyor musun?
1: Ya çoğunlukla zaten şöyle söyleyeyim, Taha diyorlar.
0: Taha, he, hiç oralarda bile yoklar. Yani o A'yı kırayım falan bile diye Taha.
1: Yani o A'nın üstüne şapkayı koyamıyorlar ne yazık ki.
0: Ne demek bu arada Talha?
1: Talha Peygamber Efendimiz'in sahabe isimlerinden.
0: Peki hadi bakalım senle siftahımıza atıyoruz. Eskiden nedir senin için eskiden diye başlayan cümle?
1: Yani eskiden şöyle söyleyeyim. Eskiden her şey daha güzeldi ya.
0: Ay ne kadar yaratıcı bir katılım. Sevgili Taha, aramasaydın acaba biz ne yapardık? Ne ama ne güzeldi yani. Spesifik bir şey söylemen lazım.
1: Yani şöyle söyleyeyim, ne güzeldi. Yaşam daha güzeldi. Biz 90'lar dönemindeki olan çocuklar çok daha iyiydik. Şimdiki nesil daha kötü.
0: Kaç doğumlusun?
1: Yani çocukluklarını yaşayamıyorlar, öyle söyleyeyim.
0: Şimdi hep böyle şey diye bakılıyor ya, bu dönemin çocukları teknoloji dönemine doğduğu için ellerinde tablet, telefon, bilgisayar, başlarını kaldırmıyorlar, sokakta oyun oynamıyorlar vesaire falan. Dürüst olmak lazım Talha. Bizim dönemimizde eğer bu teknoloji olsaydı biz sokağa çıkar mıydık acaba? Ben kendi adıma söyleyeyim, asla. Ne oynayacağım dışarıda? Güzel bir dünya var elimin altında, yani hiç kimseyle muhatap olmak zor. Biz biraz mecburiyetten sokaklarda sürtüyorduk. Yoksa çok heveslisi olduğumuzdan değildi sanki.
1: Ya şimdi şöyle bir durum da var. Eskiden ne yapıyorduk mesela?
0: Sen kaç doğumlusun? Kaç doğumlusun?
1: Ben 90.
0: 90. Tamam, aynı kuşaktayız. Dolayısıyla bizim bak hatırla, maksimum neyimiz vardı? Bir Atari vardı. O Atari ile bile, o uyduruk oyuncakla bile kaç saat televizyonun karşısında vakit geçiriyorduk. Şimdiki bu teknoloji bizim dönemimizde olsaydı ben zannetmiyorum yani o hayal dünyasında çocukların bu kadar fazla teknolojiyle haşır neşir olması çok da enteresan değil. Biz de çıkmazdık yani.
1: Kesinlikle.
0: Yani işte onu diyorum ben de. Evet, sen zaten laf olsun diye aramışsın. Ben biraz sohbet çıkarmaya çalışıyorum ama hiç uğraşamayacağım. Teşekkürler Talha. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese hayırlı sabahlar.
0: Arkadaşlar, burası sizin mahallenin berberi değil, geçerken kafayı uzatıp selamu aleyküm diyeceğiniz. İki çift lafınız varsa arayın. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. Uyduruk olduğunu düşündüğünüz cevaplarınız varsa WhatsApp'tan yazın, aramayın. 531 785 90 80. Haberler hemen ardından devam. Bu arada son dakika haberler düşüyor önüme. Ana, ortalık yine karışmış. Şimdi az önce olduğu için muhtemelen haber bültenimizde yoktur. Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltına alınmış Ankara'da. Bu da son dakika bilgi olarak geçmiş olalım. Kısa bir ara haberler.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türkiye'de dün 9 ilde yangın çıktı. 4 kentte alevlerle mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını bazı köylere ulaştı ve zarar gören evler oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Alanya ve Kaş'ta yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Balıkesir'de de dün başlayan orman yangınları devam ediyor. Muğla'da çok sayıda binada hasar oluştu, 703 kişi tahliye edildi. Yangın riski nedeniyle Muğla Devlet Hastanesi boşaltıldı. Antalya Kumluca'da da 50 ev tedbiren boşaltıldı. Altyapı hasar gördü. Altınoluk'ta 210 evden 650 kişi tahliye edildi. Edremit'te turistik alanlarda önlemler artırıldı. AFAD, 23 uçak, 54 helikopter, 1035 kara aracı ve 3514 personelle yangınlarla mücadele edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceğini söyledi. Erdoğan, terörsüz Türkiye menzile vardığında ülkemiz ağır ekonomik faturadan kurtulacak dedi. Diğer yandan Erdoğan, orman yangınlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini de vurguladı. Yeni parti lideri Özgür Özel, partinin bağış kabul etmeye başladığını duyurdu. ABD-İran savaşı 5 günlük aradan sonra yeniden alevlendi. İran, Ürdün'ü hedef aldı, ABD yanıt verdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeniden saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın farklı noktalarında patlamalar oldu. İran, iznimiz olmadan Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hareketlilik olmayacak, dedi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Uşak'ta eski başkan Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 kişi gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında daha önce de olduğu gibi bazı ünlüler bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde KKTC Cumhurbaşkanı ile Rum lider bir araya geldi. Guterres, müzakerelerin yeniden başlaması için güven artırıcı önlemlerin hızlandırılmasını istedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetini kabul etti, yeni seçildiği görevinde Halil Hayye'ye başarılar diledi. Sarıyer'de katıldığı yemek yarışmasıyla tanınan Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Almanya'dan Suriye'ye yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk doğrudan tarifeli uçuş yapıldı. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. TÜİK verilerine göre Türkiye'de beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak değerlendirildi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Süper FM.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve memleketin farklı birçok noktasında ne yazık ki yine son yıllarda neredeyse her yaz olduğu gibi yangın haberleri geliyor. Balıkesir yangın yeriydi birkaç gündür. Edremit kontrol altına alındı. Gömeç'teki yangın sürüyor. Aynı şekilde Fethiye'de şu anda çok geniş bir alanda devam eden yangın söndürme çalışmaları var. Ve başka başka güzergahlarda da inşallah daha fazla zarar görmeden ormanlarımız, ağaçlarımız, orada yaşayan hayvanlar daha fazla zarar görmeden bu mücadelede hızlı bir şekilde neticeye ulaşılır. Bilmiyorum, ben hatırlamıyorum ya da yani eskiden var mıydı? Eskide yani bundan 3-5 sene öncesinde var mıydı böyle her yaz yangın, her yaz artık böyle artık bir şey gibi oldu. Rutin hale geldi bu dönemlerde yoğun bir, ki birkaç sene öncesinde Türkiye'nin birçok noktasında işte orada türlü soru işaretleriyle beraber çıkan yangınlarla hepimizin ciğeri söndü gerçekten. Ama şu anda hali hazırda mesela Balıkesir'de kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Fethiye'de az önce oradan canlı görüntüleri gördüm. Allah yardımcısı olsun o bölgede yaşayanların. Umarım kimseye de zarar gelmez. Bugünün yayın konu başlığı: eskiden şöyleydi, eskiden şu vardı, eskiden böyleydi diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Aa bak, bana da bu arada bir video yollamış dinleyicim. İzmir Çandarlı'da da sabah 6'da yangın başladı Doğancan diye Ali oradan bir video yollamış. Evinden böyle uzaklardaki o dumanları çekip attığı bir video yollamış bana. Vallahi çözülür inşallah en yakın zamanda, bu müdahaleler sonuç versin umarım. Sevgili dinleyicilerim, eskiden diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Dancan, kızlarımın haberi yok, onlara selam yollarsan sevinirim diyen sevgili Sena ve Damla. Kızlar öpüyorum. Akif Hülya, kızlarımız da seni dinliyoruz demişler. Ha, onlar da Almanya'dan yola çıkmışlar. Diyor ki gün boyu senin podcastlerini dinledik. Şimdi Bulgar çıkışında canlı yayına denk geldik. Açtık, canlı dinliyoruz. Oley!

heyecanın varsa kankana gitmen gerekirdi. Bir de gece kalabilirsen sabaha kadar sohbet, şarkılar, sağlığa zararlı şeyler diyor sevgili Gönül. Günaydın. Sakarya'dan Hakan. Eskiden mahalle bakkalına veresiye yazdırılır, güven üzerine yaşanırdı. Şimdi her şey nakit, her ilişki çıkar odaklı oldu. Eskiden bir tabak sıcak çorbanın kokusu geçerdi sokaktan. Şimdi yan dairede kimin ne yaptığını, kimin yaşadığını bile bilmiyoruz. Kime güveneceğimizi bilemez hale geldik demiş Hakan. Günaydın, selamlar. Eskiden köyler çok güzeldi, kalabalıktı. Eşekler, atlar, inekler, keçiler, her şey vardı. Çocukken eşeğe ya da ata binerdik akşamları. İnekler kendi dönerdi. Yollardan kaçardık korkudan ama hoşumuza da giderdi. Almanya'dan köye gittiğimizde eski hissi alamıyoruz artık. Bizim çocuklarımız o duyguları bilmiyor diye Fulya mesaj yollamış. Selamlar. Yine Almanya'dan bir mesaj var. Diyor ki her Almanya'dan getirilen hediye Türkiye'deki tanıklar için çok özeldi ve gözlerdeki o heyecanı görebiliyorduk. Şimdi ise biz Almanya'da yaşayanlar Türkiye'den alınan getirilen hediyelere heyecanlı şekilde seviniyoruz. Bu zamanda evet, Nida. Eskiden Türkiye'de olmayan şeylerdi çünkü o çikolatalar bilmem neler o kadar çeşit. Şimdi her yerde her şey var. Ay sanki sizde ne bir tane fındıklı çikolata var. Ama en güzeli de o. O kırmızılı beyazlı kutusu olan çok güzel.

0: Kapatıyorum 3-2-1. Hemen diğer telefonumuzu aldık. Günaydın.
1: Merhaba, günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Gülten.
0: Çek, telefon çek mi? O diye geliyor ses. Çekmiyor. Aa, hoparlör açıksa kulağı alalım en azından. Hemen çevirdik. Heh, merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Şimdi geliyor mu?
0: Ne bileyim kız, biraz konuşacaksın ki anlayacağız. Merhaba, isim nedir?
1: Alo.
0: Evet. Merhaba. O sen mi, sen mi duymuyorsun beni? Ben azıcık duyuyorum. Bacım yok, çekmiyor vallahi, kusura bakmayın, aradığınız numarayı şu anda ulaşılamıyor. Lütfen tekrar denemeyiniz. Başka telefon alalım.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
0: Günün yayın konu başlığı. Eskiden şöyleydi, eskiden şu vardı. Eskiden böyleydi, danken diye. Hadi dökülelim. Dün buna dair bir böyle ufak sohbet olmuştu. Onun üzerinden not almışım bugün bu konuyu işleyeyim diye. Hadi biraz mesaj okuyayım bari. Ardından devam ederiz telefonlara. Eskiden sanatçılar daha edepliydi, şimdi zırzop dolu diye Ankara'dan Sefa yollamış. Ama sadece sanatçılar değil, yani şarkıcılardan bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Sadece onlar değil, baktığın zaman toplumun da uslubu değişti. Yani bundan çok eski bir tarih değil, 25-30 sene öncesiyle şimdiki uslup arasında dağlar kadar fark var. Eskiden ayıp kabul edilen şeyler bugün çok normal. Şeyden, üstten baştan falan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Kim neyi giyiyorsa giysin de yani ne bileyim, bazı alışkanlıklar, bazı işte gösterişe dayalı şeyler, ayıp olur şimdi denilenler. Ben onları severim yani, o kültürümüzdeki o edep ya da işte o ahlak fren mekanizması olarak başkalarını incitmemek, kırmamak, onları mahcup hissettirmemek adına bazı alışkanlıklarımız vardı. Artık onlar hak getir, öyle bir şey yok. Ay, ayıp olur diye düşünmüyor kimse hiçbir konuda. Eskiden beyefendilik ve hanımefendilik revaçtaydı. Yani saygın bir kişi olmak istiyorsan beyefendi olman gerekiyordu, hanımefendi olman gerekiyordu. Şimdi bakıyorsun bütün mahalle karıları, bütün dırzolar, bütün böyle saçma sapan, yani para el değiştirdiği için yani.
2: Kız ne sürdün gözüne?
0: Adam gerçekten iki kelimeyi yan yana getiremiyor. Böyle garip garip usluplarda, tarzlarda, ama böyle yanında of, böyle çalışan kadrosu falanı filanı. Eskiden para okumuş insandaydı. Şimdi bakıyorsun en mağduru olan ne yazık ki okumuş insan.

0: Alo Doğancan, günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Isparta'dan Emine.
1: Isparta'dan Emine. Sen daha bir iki gün önce bağlanmadın mı?
0: Hayır, mesaj attırıyorum sana.
1: Yemin et.
0: Vallahi.
1: İyi tamam. Tamam kız, bir şey demedim. Emine hoş geldin, tanıyalım, ne iş yaparsın?
0: Öğretmenim, Isparta'da okul öncesi öğretmeniyim.
1: Okul öncesi, anaokul evet. Olmuyor mu okul öncesi?
0: Oluyor. İşte onun bir anaokullarında çalışan kısmında okul öncesi var. Bir de çocuk gelişimi var. Ben okul öncesi öğretmeniyim.
1: Yani bir dakika dur. Anaokulu kaç yaş, okul öncesi kaç yaş?
0: Anaokulu 4-5'i alıyor. Biz 3'ten başlıyoruz. 3-6.
1: Ya bak mesela madem öyle, eskiden bu da yoktu. Mesela benim dönemimde ben 92 doğumluyum, 34 yaşındayım. Benim dönemimde bu anaokulu vardı ama herkes gitmiyordu. Yani öyle yani mecburi değildi. Bu dönemde artık gerçekten mecburi gibi bir şey var. Yine tabii ki...
0: Sana komik bir şey söyleyeyim mi?
1: Evet.
0: Ben şimdi 83 doğumluyum. Okul öncesi derken ben anaokula gönderdiler beni ailem. Ama ben ağladım, gitmemiştim. Şimdi kendim okul öncesi öğretmeniyim yani.
1: Ne alaka şimdi?
0: Yani hayır, bizim zamanımızda yoktu diyorsun ya.
1: Evet.
0: Ben de gitmedim o zaman, öyleydi. Ya sonrasında hani...
1: Yok, şuna bağlayacağım ben. Şimdi 3-4 yaşındaki çocuk orada aslında tabii ki hani bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Lütfen anlaşılırsa da bana anlaşırsın bana hani be. Şimdi 3 yaşında çocuk orada ne yapıyor mesela? Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, boyama yapıyor.
0: Evet.
1: Uyku saati var orada, beraber yiyor, içiyor.
0: Aynen.
1: Bu esnada da işte çalışan anne baba en azından çocuğunu hem böyle vakit geçirsin, eğlensin, bağ kuvvetlensin vesaire diye bırakıyor. Yani aslında baktığımız zaman... eskinin kreşi gibi bir şey mi?
0: Evet. Bir nebze öyle. Aslında 4 yaşında başlasa daha iyiler. Çünkü kendilerini birazcık daha ifade edebiliyorlar.
1: Hmm.
0: Birazcık daha sosyalleşebiliyorlar. Ama 3 yaşındaki çocuğun artık ailesel biraz o yüzden hani onların bakılsın çocuğum diye 36'ya indirgediler.
1: Ama şöyle de bir durum var. Yani artık anne de baba da çalışmak durumunda ya. Kim bakacak
0: tabii
1: o çocuğa?
0: Ki.
1: Eğer anneanne babaanne yakınlarda değilse
0: yoksa,
1: haliyle.
0: Evet.
1: Bir yandan da güzel tabii yani. Orada akranlarıyla vakit geçiriyor olması. Ama muhtemelen siz orada çoğunlukla böyle şey değil mi? Altına işiyor. Birisi yüngür yüngür ağlıyor.
0: Ay, sorma. Ben
2: demiş diyor annem.
1: Öyle geçiyor muhtemelen sizin
0: günler. Kesinlikle. Bir de sabah sabah 7.30'da bırakıyorlar Doğancan. Yarısı uyanık, yarısı uyanmadan, yarısı yerde. Ay 4
1: Çok güzel ama yani senin iş ortamının böyle 3-4 yaşında çocuklardan oluşması bence bir yandan da iyi. Hani itle kopukla işte türlü Bizans oyunlarıyla uğraşmak
0: kesinlikle.
1: Yerine değil mi yani o güzel. Kaç tane çocuk var sınıfta? Kesinlikle.
0: Maksimum 25 oluyor. Onlardan düşün artık 3 yaşında 25 tane çocuk.
1: Onlar bir de böyle karıştırıp bazen sana anne, abla falan diyorlar değil mi?
0: Çok oluyor. Hmm. Anne diyen oluyorum. Söyle annem diyorum. Baba diyen oluyor. Söyle babam diyorum onlara.
1: Yazık. Siz aslında temel atma töreni. Yani orada onlar yani şey beyaz bir sayfa gibi geliyorlar. Güzel,
0: ben ailelere şöyle diyorum. Hani siz nasıl anneye doğum yapınca bebeğine veriyorlarsa bunlar da hani ilk defa okula başladıkları için onlar da benim bebeğim. Hı. Öyle alıyorum onları.
1: Artık Allah'a emanet sen neyse.
0: Evet, önce Allah sonra da.
1: Peki eskiden bugünün yayın konu başlığı ne dersin?
0: Evet. Eskiden saç postallar vardı ya şimdi. Ben onları çok severdim. Her bayram babam alırdı. Onları biz...
1: Anlamadım ya, kesildi, bir daha söyle.
0: Kartpostallar vardı ya simli.
1: Ne vardı?
0: Kartpostallar.
1: Kartpostallar. He. Evet.
0: Evet, simli. Onlar çok güzeldi. Onların göndereceğiniz yerlere giderken o kartpostalların simleri ben biraz tırtaklar.
1: Odağında kimin kartpostalları vardı ünlülerden?
0: Hayır, ünlü değil mesela. Kar resimli. Ondan sonra
1: yılbaşı konsepti. Böyle arkasına böyle sevdiğin insanlara notlar yazardın, verirdin. Evet, doğru. Yılbaşlarında, bayramlarda.
0: Aynen, ben onu çok severdim. O aldık sinirinden tırtıklar tırtıklar öyle gönderilirdi artık.
1: Doğru, kartpostal diye bir şey vardı eskiden. Ben de onun böyle son dönemine yetiştim. Aramızda 10 yaş var çünkü. Sen benden evet. daha yaşlısın Allah'ıma bin şükür. O yüzden sen...
0: Aa, teşekkür ederim.
1: Yani dolayısıyla hani şey o alışkanlıklar artık bitti. Her şey dijitalleştiği için. Ya hepsini bir kenara bırak. Geçen onu düşündüm. Telefonumda binlerce fotoğraf var ama hiçbiri basılı değil. Eskiden hani o fotoğraf çektiğiniz evet. zaman fotoğraf çekmenin amacı bunları böyle albüm yapmaktı. Şimdi
0: evet.
1: binlerce fotoğraf var her birimizin telefonunda ama hiçbiri basılı değil. Aslında ben şey yapmak istiyorum böyle bir seçip aile, arkadaş vesaire böyle albümler herkes oluşturacağım.
0: Ama sonra işte onu yapamıyoruz. Bir de eskilere bakmak daha güzel. Şimdi o albümden, galeriden açıp da hangi birine bakıyoruz?
1: Evet. Bunu
0: da geliyor bakıyoruz.
1: Doğru. Evet, o kıymetini biraz yitirdi gibi. Peki sağ ol evet. Emine. Hadi gelsin sabah kendine enerjimiz.
0: Kendine bakayım, çok seviyorum.
1: Sağ olasın. Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Doğan Can, o da bir şey mi? Benim çocuk 21 aylıktı okula başladığında. 2 yaşında bile değildi demiş Zeynep İrem. Ha, iyi, Allah vere de profesör ola. Doğan Can, kartpostal hala var. İzmir'den gönderebilirim size demiş Zafer. Ana, Zafer onlar da o zamandan kalmıştır. Hala nerede? Kim ne yapıyor kartpostalı ya? Yaklaşık 8 yıldır dinliyorum seni. Eskiden işten onda gelirdim, rahatça yürürdüm. Şimdi tek sokakta yürümeye korkuyorum demiş Büşra. Evet. Böyle bir gerçeğimiz de var ne yazık ki, hakikaten öyle. Abla hangi okuldaysa söylesin de çocuğu yanlışlıkla oraya göndermeyelim demiş Oğuzhan. Aşk olsun. Oğuzhan ne yaptı? Ha bu kadın sizin çoluğunuzun çocuğunuzun peşinde koşmaktan başka ne yaptı? Isparta'daymış. Eğer Isparta'da değilsen zaten rahatsın. Eskiden sevdiğimiz bir şarkı televizyonda çıktığında hemen telefonun ses kaydı özelliğini açar, telefonu televizyona dayayıp şarkının sonuna kadar kaydetmesini beklerdik. Sonra da o kaydı arkadaş ortamında açar, sanki elimizde orijinal şarkı varmış gibi dinlerdik. Ana doğru ha. Doğru, ses kaydından bak, hatta hangi şarkıyı biliyor musun? Dur. Geçen aklıma geldi, bak çalacaktım unuttum ya. Bir dakika şuradan. Mesela ben şu şarkının hastasıydım. Şuradan mı açayım? Hangisi acaba daha kalitelidir? Heh, bakalım. Tam o dönemler değil mi? Dur, bunun kalitesi biraz nanay. Ben bunun şeyini bulacağım. Çalacağım size. Geç bir daha dönme geri. Çalacağım. Şey de çalarım. Tiziano Ferro ya da Papi Papi Papi Chulo Papi Papi Papi Bengami Bengami.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Evet, bugünün konu başlığı eskiden diye başlayan cümle. Herkes eskilere gitsin, şöyle bir değerlendirsin bakalım. Eskiden ne vardı, ne yoktu? Bunun üzerine bir sohbet çevirelim. Belki olmaması iyiydi, belki şimdi olmaması kötü vesaire, bir böyle değerlendirelim bugün dedik. Ve buradan yola çıkarak da eski şarkılardan konu açılınca, şimdi akranlarım bu hayale çok daha net bir şekilde ortak olacaktır. Bundan 20-25 sene öncesinde okuldasınız, ortaokul, lise falan, tam o dönemlere denk geliyorsa benim gibi. Canınız sıkılmış, böyle bir belki gönül ilişkisi bir şey olabilir. Zaten o gönül işleri de o dönemlerde neydi ki, en fazla şimdiki gibi değil. O zaman da eğer böyle hani sınıftan ya da okuldan hoşlandığın biri varsa ve artık ona çıkma teklifi ettiysen, ki o zamanlarda çıkma teklifi diye bir şey vardı. Maksimum yaptığın teneffüslerde işte bahçeli turluyorsun. Koridorda eğer kış ayıysa bir kalorifer peteğinin üzerine oturup yan yana, hiç öyle temas bile etmeden, hiçbir şey belki konuşmadan bizim matematik sınavı da yarın biliyor musun? falan hani böyle bomboş sohbetlerle iki tarafın da çok mahcup, çok utandığı, çok böyle ben patates ekmek alacağım, istiyor musun sen de? falan filan gibi. Daha sonrasında hoşlandığın kişinin başka biriyle gezdiğini gördüğünde arkadaşları toplayıp okulun yakınındaki bir parkta asitli içecekler, kola falan filan, ortada cips ve ortası kremalı o bisküvi vardı ya. Onunla beraber telefonlarda yeni başlayan o şarkı çalma özelliğiyle masanın ortasına telefon konur. Uyduruk ses sistemiyle, yani o kadar bozuktur ki o, hiçbir şey anlamazsın ama yine de eşlik edersin. Birden şu şarkı çalmaya başlar. Ceza.

hayalet yaz, boşluk bırak. 90-80'e yolla, hayalet sevgilim cebine gelsin. Şu anda onlarca, ya doğayca inanamıyorum, tam olarak o yaşadığımız günü betimledin, nasıl olabilir bu diye mesaj yollayanlar arkadaşlar, çünkü ben de yaşadım. Şimdi bu biraz daha cool olanların tercih ettiği şarkıydı ama benim gibi kekolar bu şarkıyı değil, bu şarkıyı dinlerdi. Bu şarkı sadece sevip de kavuşamayanlar için gelsin. Sadece sevenler için değil, falan filanlar için gelsin. Sen beni hak etmedin. Eğer beni hak etseydin, böyle olmazdı gülüm.

0: Neyse, açar YouTube'dan devamını dinlersiniz. Son olarak yoğun istek üzerine çalmam gereken başka bir şarkı daha var. Bu da yine o dönemleri bize çok yoğun bir şekilde hatırlatacak. Ulan hakikaten yala. Ana. Böyle bir şey vardı dedirten o diğer şarkı. Artık o okul formasıyla okuldan çıktıktan bilmem kaç saat sonra eve döndüğün için leş gibi olmuş gömlek. Herkes tabii tek tip giyiniyordu. Ama o kravat artık böyle göbek deliğine kadar inmiş ya da açmışsın, bağlamışsın sağa sola. Terlemişsin falan ama kimse kimseye de kokmuyordu sanki o zamanlar. Umurunda mı değildi? Saçlarda yarım kilo jöle. O yüzden şu anda başımızda saç kalmadı. Jöle de bitti değil mi? Artık jöle diye bir şey yok. Abi ben böyle alıyordum. Avucumun yarısı kadar jöleyi kafama yapıştırıyordum. Gerizekalı sen kimsin ya? Niye bir de niye yani? Neyse, ortam eğer biraz şenlendiyse, bu depresif moddan çıktıysak, sonra çalacak olan şarkı her ne kadar ritmi olsa da yine içinde...
1: Bu şarkı sadece sevenler için. Seviyorum deyip sevmeyenler için değil. Sadece yürekten sevenler için. Yeah. Senin için.

0: gerçekleştiriyoruz. Süper FM. Tanıtıcı reklam.
1: Evet arkadaşlar, keyifler yerinde mi? Biliyorum birçoğunuz şu an ya trafikte ya da molada ya da evde elinde telefonla o meşhur seriyi dizmeye çalışıyor. Hangi oyundan bahsettiğimi biliyorsunuz. 101 OK Plus. Ama şimdi sıkı durun çünkü oyun keyfinizi ikiye katlayacak dev bir haberim var. Hani oyun oynarken arkadan bir şeyler dinlemek istersiniz de uygulamadan çık, müzik listeni aç, sonra oyuna tekrar dön derken bir sürü zaman geçer de herkes seri mesajlarını size yazar ya. Artık o devir bitti. 101 OK Plus'a beklenen o efsane özellik geldi. Müzik özelliği. Artık masada taşları dizerken o dördüncü arkadaşın taş atmasını beklerken uygulamadan bir milim bile uzaklaşmanıza gerek yok. En sevdiğiniz şarkılar, en hit parçalar artık direkt oyunun içinde. Bir yandan okeyinizi dönün, bir yandan ritme eşlik edin. Sohbet, rekabet ve müzik. Hepsi tek bir ekranda, parmaklarınızın ucunda. Moduna göre müziğini seç, masadaki yerini al ve 101 OK Plus'la eğlencenin dibine vur.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Virgin canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Evet, gelen mesajlardan gördüğüm kadarıyla herkes geçmişe gitti. Herkes bir hikayesini yazmış. Ya Doğancan, inanamıyorum gerçekten şu an 20 yıl 25 yıl öncesine gittim bu şarkılarla diye böyle ağlama emojileri yollayanlar var. Cringe atağı geçiriyorum diyenleri gördüm mesajlarda. İnanamıyorum gerçekten biz bunları mı dinliyorduk diyenler var. Gerçekten arkadaşlar, şimdi böyle seviyeyi arttırarak dedim ya, yani işte bunu biliyorsanız gerçekten kekosunuz falan diye kabul edin. Ama işte duygularımızı ifade etme yöntemiydi. Şimdi şuraya bağlayacağım meseleyi. Ben önceki aylarda İsmail YK'yı neden davet ettim? Çünkü ben de bu dönemin çocuğuyum ve İsmail YK da 2000'lerin başlarından itibaren o kadar çok tesiri vardı ki şu an mesela böyle burun kıvıranlar, İsmail YK'm falan diyenler, hadi lan yürüyün gidin. Eline su dökemeyecek adamlar İsmail YK ile ilgili neler neler söylüyor. Ben inanamıyorum. O yüzden bence bizim kendi kişisel tarihimizde çok önemli yeri olduğu için de ayrı bir kıymeti var. Bir de güzel adam. Ben çok seviyorum İsmail YK'yı. O yüzden hani bu faslı bu şekilde tamamlayayım isterim. Ben bir yandan alttan da bütün heybetiyle İsmail. On numara adam valla. Bugünün konu başlığı. Eskiden şöyleydi böyleydi diyebileceğiniz ne varsa. Hadi artık bir telefon alayım, yeter kendi kendime konuştuğum.

0: Merhaba, günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Koşalım'ın İbrahim.
1: İbrahim, hoş geldin. Ne haber? İşe mi gidiliyor?
0: İyiyim, iyiyim. Bugün boş günümdü. Balkonda sizi dinliyorum.
1: Ve geçmişe gittin benimle.
0: Evet. Yani eskiden olsa aslında şartlar daha zordu. Vakit ayırmak bir şeyleri araştırmak çok daha vakit oluyordu bana göre. Şu anda daha bize vakit kaldığını düşünüyorum.
1: Pratik, kolay tabii. Eskiden bir ansiklopedi vardı, sözlük vardı, kütüphane vardı. Şimdi sadece Google'a kelimeyi yazıyorsun. Hatta Google'a bile uğraşmıyor kimse. Yapay zekaya. Bu nedir? Hani bir de emir kipleriyle. Evet. Yani daha pratikleşti. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, çok doğru. Ben de bağımsız bir müzisyenim aslında.
1: Aa.
0: Evet, kendi şarkı...
1: Bağımsız müzisyen ne demek? Bağımlı müzisyen mi var?
0: Şöyle, aslında şu şekilde, kendim üretiyorum müziğimi, şarkı sözlerini kendim yazıyorum, müziğini besteledikten sonra bende sesi olmadığı için yapay zekayı kullanıyorum.
1: Yalancı, onlara da ChatGPT'ye yazdırıyorsun kesin.
0: Hayır,
1: yemin et, yemin et.
0: Yemin ederim.
1: İnanmıyorum ki.
0: Şöyle, Spotify'da 13 tane şarkım var. Onun dışında Instagram'da 1 milyona yakın en popüler şarkı izlendi. YouTube'da da 300 bini geçti.
1: Ne o YouTube'da olsa... en çok dinlenen ne?
0: Nasıl?
1: YouTube'da en çok dinlenen şarkının adı ne? Ne yazınca çıkıyor?
0: Çıkışı aklımdan. Benim bir de nickname'im var. İbrahim'i kullanmak istemedim. Nickname'im şarkılarımın çıkış nickname'i.
1: Tamam ne? Çıkışı aklımdan ne var? Sancak var. Derya Bedavacı var. Zuhur var. O musun?
0: Kesinlikle oyun. Evet.
1: Zuhur. Dur bakayım neymiş. Evet. Tamam bakacağız ama samimi ve gerçek yorumlarla dinleyeceğiz. Tamam mı?
0: Kesinlikle.
1: Alınmaca gücenmece yok. Sen zaten reklamını yapmaya aramışsın. Konu bahane.
0: Yok. Kesinlikle. Vallahi bak.
1: Tamam dur. Dinliyoruz bakalım neymiş. Haydi. Orhan Gencebay. Aha. İlaç gibi rahatıyorum. Güzel ha.

0: Çok iyi. Vallahi İbrahim bayağı iyi ha.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sözler sana mı ait gerçekten?
1: Evet. Kesinlikle bana ait.
0: Ekmek Musayif çarpsın de. Evet. O yapay zeka yaptırmadım de.
1: Yok yaptırmadım ekmek.
0: Bu arada ses gerçekten çok iyi, mesajları görüyorum arkadaşlar. Bak birisi yazmış adam söylüyor be diye. Hayır arkadaşlar, müziğini sözlerini kendi yazmış, yapay zekayı okutmuş. Yani robot okuyor. Senin sesin değil bu, evet. Değil mi?
1: Benim bende ses yok. Evet Doğan, yani hani gerçekten bende ses olsa
0: güzelmiş. Bak şeye benzeten var. Hakan Taşıyan tarzı, Cengiz Kurtoğlu tarzı diyenler var. Vallahi evet, ben çok beğendim.
1: Zaten internette gelen yorumlarda genellikle o şekilde.
0: Güzelmiş. Vallahi abi, tebrik ediyorum. O zaman şimdi tamamını çalamayacağım. Haberlere gitmem lazım. YouTube'a çık şu aklımdan yazınca Zuhur isimli mahlasla paylaşılmış. Onun altına Doğan Can'dan geldik diye yorum yazsınlar dinleyenler. Oradan da anlayalım.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Peki İbrahim, çok geç kaldım. Haberi öpüyorum. Hadi gelsin tamam, sabah enerjimiz.
1: Tamam, öpüyorum. Bay bay.
0: Günaydın. Evet. Direkt kapattı koşa koşa. Haberler.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için... Ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
3: Nerede başladı bu hikaye de? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türkiye'de dün 9 ilde yangın çıktı. 4 kentte alevlerle mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını bazı köylere ulaştı ve zarar gören evler oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Alanya ve Kaş'ta yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Balıkesir'de de dün başlayan orman yangınları devam ediyor. Muğla'da çok sayıda binada hasar oluştu, 703 kişi tahliye edildi. Yangın riski nedeniyle Muğla Devlet Hastanesi boşaltıldı. Antalya Kumluca'da da 50 ev tedbiren boşaltıldı. Altyapı hasar gördü. Altınoluk'ta 210 evden 650 kişi tahliye edildi. Edremit'te turistik alanlarda önlemler artırıldı. AFAD, 23 uçak, 54 helikopter, 1035 kara aracı ve 3514 personelle yangınlarla mücadele edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceğini söyledi. Erdoğan, terörsüz Türkiye menzile vardığında ülkemiz ağır ekonomik faturadan kurtulacak dedi. Diğer yandan Erdoğan, orman yangınlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini de vurguladı. Yeni Parti lideri Özgür Özel, partinin bağış kabul etmeye başladığını duyurdu. ABD-İran savaşı 5 günlük aradan sonra yeniden alevlendi. İran, Ürdün'ü hedef aldı, ABD yanıt verdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeniden saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın farklı noktalarında patlamalar oldu. İran, iznimiz olmadan Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hareketlilik olmayacak, dedi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Uşak'ta eski Başkan Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 kişi gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında daha önce de olduğu gibi bazı ünlüler bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde KKTC Cumhurbaşkanı ile Rum lideri bir araya geldi. Guterres, müzakerelerin yeniden başlaması için güven artırıcı önlemlerin hızlandırılmasını istedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetini kabul etti, yeni seçildiği görevinde Halil Hayye'ye başarılar diledi. Sarıyer'de katıldığı yemek yarışmasıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Almanya'dan Suriye'ye yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk doğrudan tarifeli uçuş yapıldı. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. TÜİK verilerine göre Türkiye'de beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak değerlendirildi.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 25, Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38, Adliye'den Bostancı'ya kadar 35, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20 ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Manifest ve Manifest'in müdürü Ajda Pekkan Süper FM'deydi. Hemen ya bıktık artık şu Manifest'ten yeter diye mesajlar görüyorum. Arkadaşlar az evvel üst üste kılı ağarmış dinleyicilerimi memnun ettim. Şimdi de gelecekteki benim yatırım hesabım gibi düşünebilirsiniz. Çocuklarımızın çok sevdiği Manifest'i çalacağım. Yapacak bir şey yok çünkü biliyorum mesajlar da geliyor. Yani çocuklar anne babalarına ya Manifest çalsın da ancan diye darlıyorlar. Ondan da haberim var. O yüzden azıcık ondan. Evet, bugünün yayın konu başlığı. Eskiden şöyleydi, böyleydi. Eskiden şu vardı, şu yoktu diyebileceğiniz ne varsa. Bugün naftalin kokuları eşliğinde yapıyoruz yayını. 0212 368 62 12. Neden naftalin? Çünkü güvelenmeyelim diye.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Ben Ömer Doğanca.
1: Hoş geldin Ömer. Tanıyalım. Nereden ararsın?
0: Şu an İstanbul'dan Edirne'ye doğru gidiyorum iş için.
1: Öyle mi? Ama gitmişken bir ciğer de yersin ha?
0: Tam Edirne değil de Lüleburgaz'da duracağım.
1: İlla ki vardır canım yol üstünde bir yerlerde falan. Yani, Edirne tava ciğeri lütfen.
0: Ciğeri sevmiyorum. Yedim de pek beğenemedim.
1: Yani. Sen nerelisin abi?
0: Ben Erzurumluyum.
1: Tamam etçiyiz hepimiz.
0: Aynen. Ciğere bir alışalım.
1: Ciğerin, Edirne tava ciğerin tadı başka hakikaten. Peki nedir acaba eskiden dediğin şey?
0: Eskiden biz hani seninle akramız. Biz hani bir şarkı duyduğumuz zaman şimdiki gibi paralı veya ücretli yazılımlar yoktu. Hani dinleteyim bu hangi şarkı olduğunu öğreneyim diye.
1: Evet.
0: Biz telefonun taslaklarına kaydederdik.
1: Evet.
0: Onunla ilgili de şöyle bir olay geldi. Daha üniversitenin ilk senesinde. Müslüm Gürses'in ilk adını sen koy diye bir şarkısı var.
1: Evet.
0: Onu hani nakaratında ilk ve son aşkımdın diye başlıyor.
1: İlk ben ve son taslak... aşkımdın.
0: Evet. Ben bunu taslaklara kaydetmiştim. İlk ve son aşkımdın diye. Bu da ablamlara gitmiştim. Semestre tatilinde. Yani, üniversitede dönem arasında. Hmm. Ablam telefonuma bakarken taslaklarda onu görmüş. O zaman da sınıftan en son bir kızla hani yazışıyorduk. Normal arkadaşımdı.
1: O da dedi ki kardeşim şeye düşmüş. Aşk belasına düşmüş falan.
0: Belki öyle oldu. Taslaklarda mesajı gönder demiş. En son kişi işte sınıftan bizim bir kız.
1: Ana ilk ve son aşkımdın diye kıza yolladı.
0: Bir baktım kız mesaj yazmış dedi ya pardon diye. Ben hani ne olduğunu anlamadım. Bir baktım mesaj geçmişine. Bu şekilde olmuş ya şimdi ablam göndermiş desem ablamın okuma yazması yok mu diyecek. O kadar özür
1: ama
0: diyecek.
1: Şöyle düşünsene Ömer, buradan gerçekten bir aşk hikayesi çıktı ve biz şu an evliyiz diye bitseydi bu hikaye ne güzel olurdu.
0: Hayır şu an evliyim zaten eşim
1: ama onunla değil.
0: Evet.
1: Ama eşin de buradan yola çıkarak anlıyoruz ki ilk aşkın değil de şu an son güncel olarak.
0: Hayır ilk ve son. Hayır.
1: Öyle diyeceksin tabii, ne diyeceksin şimdi. Sonra ne olmuş?
0: Ondan sonra şey dedim hani ablam yazdı diyemedim de ablam göndermiş ki yeğenim göndermiş okuma yazması yok falan filan. Sınıf arkadaşları ya bırak zarf attın vesaire dedi. Öyle bir olay gelmişti başıma. Bunu anlatmak istedim. Yani bizim zamanımızda hep böyle kaydederdik.
1: Nereye bağlayacaksın diye çok merak ediyordum. Hiçbir yere bağlamayacakmışsın. Kaç doğumlusun bu arada?
0: 92.
1: Aynı yaştayız. Evet, iyi, güzel. Geçmiş olsun Ömer, tatlı bir anı. Hadi gelsin sabah evet. Enerjimiz.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Benle aynı yaşta da babam gibi geliyordu ya sesi. Ben hiç o yüzden başta abi dedim onu. Ve veklı armışım hepimizi. Eskiden Kars'ta damın üstünde yatmak, şu an en iyi yataklarda yatsan bile o uykuyu alamıyorsun diye mesaj yollamış Jale. Eskiden zaman daha yavaş geçiyordu, şimdi günlerin, haftaların, ayların nasıl geçtiğini bile anlamıyoruz diyen sevgili Mehmet, günaydın. Mustafa diyor ki eskiden cep telefonu, WhatsApp falan yaygın değilken hısım akraba uzun zaman görüşmediğinde bir özlem olur, araya gelince de bir hasret giderilirdi. Şimdi adam ta Almanya'dan, Fransa'dan geliyor. Hoş geldin diyoruz sanki daha dün berabermişiz gibi. Evet, artık çünkü görüyoruz ya birbirimizi, neredeyiz, ne yapıyoruz, herkes görüyor, o da görüşüyormuş hissi uyandırıyor muhtemelen. Eskiden insanlar sevgilisine mektup gönderirdi diye buradan sevgilim Pınar'a selam demiş bir dinleyicim. Adı ne? Ahmet, Osmaniye'den. Evet de artık yani mektup mu kaldı bu arada gerçekten? Eskiden oturduğumuz sokakta bulunan herkesi adıyla, soyadıyla, memleketiyle tanır bilirdik. Şimdi ne yazık ki aynı kattaki komşumu sokakta görsem tanımam bilmem demiş. Doğru. Evet artık öyle. Aydın. Benim de mesela yani apartmanda bir tane komşumu tanıyorum sadece. O da sağ olsun arada bana ay ben valla ama şimdi dinliyorlarsa ayıp olur ya. Şöyle ya da neyse boş ver ya. Kesin dinleme ihtimalleri var. 7 numara selamlar. Sizden bahsedecektim ama kötü bir şey değil. Kendimle alakalı bir şey neyse. Evet kısa bir ara, hemen ardından devam. Bugünün yayın konu başlığı eskiden.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.

0: canım.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bugünün yayın konu başlığı: eskiden şu vardı, eskiden şöyleydi, eskiden aha dancan eskiden diyebileceğiniz ne varsa 0212-368-6212 0212-368-6212 canlı yayın telefon numaram.

0: yerde öğle aralarında okulun arka sokağında bir sürü büfe vardı ve her şeyi tam ekmek yerdik. Şimdi ne büfe kaldı, ne öğrenciler dışarı çıkabiliyor, ne ceplerinde bir şeyi tam yiyebilecek paraları var. Serkan. Evet, o yediğimiz de bu arada ne? Ekmeğin arasına doldurulmuş patates, üstüne sıkılmış ketçap, mayonez. Ama nasıl le? Bir de okul tostu diye bir şey var. Gerçekten onun lezzeti başka yerde öyle olmuyordu. Bilmiyorum artık motor yağı mı kullanıyorlardı. Ne, ya da o tost makineleri daha sanayi tipi makineler olduğu için mi acaba? Bilmiyorum ama yani o okulda yediğim tostun lezzetini ben pek almadım bir yerlerde. İzmir'den Gülcan, günaydın. Eskiden insanlar birbirlerinin mal, araba ya da ev almasını kıskanırdı ama şimdi birinin toplumda ışığı, başarıları ve enerjileri kıskanılıyor demiş. Bakayım enteresan bir şey var mı? Fatoş, selamlar, günaydın. Eskiden bakkallarda kutularda açık bisküvi satılırdı ve açık çekirdek vardı demiş Erkan. Erkan abi senin yaşın bizden biraz fazla anlaşılan. Evet. O açık bisküviyi hatırlıyorum ben de. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydınlar. İsmim Alev.
0: Alev, hoş geldin. Kaç doğumlusun? Hoş Bunun buldum. Ayıbı yok.
1: 1982 doğumluyum. Kesinlikle yok. Yaşımı seviyorum.
0: 82 yani ay Alev. 44-45 olmak üzeresin.
1: 44 oldum.
0: Kız ne ara oldun? Baksana bak, ilkokuldayken bizim böyle 35-40 yaşındaki insanlara oha ne kadar yaşlı diyorduk. Şimdi mesela o yaşlardayız ama hiç ben öyle hissetmiyorum vallahi. Ben 35 yaşında bir adam gördüğüm zaman yuh diyordum ilkokuldayken. Şu anda ne münasebet. Hala renkli renkli tişörtler giyip kendimi böyle çocukmuş gibi hissetmeye çalışıyorum.
1: Yaş skalaları değişti çünkü. Önceden mesela 60-65'e biz yaşlı derdik. Şimdi orta yaşlı deniliyor.
0: Doğru.
1: Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet evet.
1: O yüzden herkes de kendi sağlığına çok dikkat ediyor. Bakımlı olmak bizim için ve sağlıklı olmak bizim için vazgeçilmezlerden bir tanesi.
0: O da doğru. Evet Alev, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Psikolojik danışmanım. Daha önce ilk başta bir şey söylemek istiyorum. Sana bağlanmak için neredeyse bir yılda çaba sarf ediyorum. Ve çok heyecanlıyım.
0: Hoş geldin.
1: Normalde toplum önünde konuşma ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü işimiz gereği zaten seminerler ve benzeri şeylerde. Hiç kendimi heyecanlandığımı hissetmemiştim ama şimdi seninle böyle karşı karşıya gelmek beni çok heyecanlandı.
0: Aman yok Alev, sanki dinleyenler çok mu şey, boşver ya. Şöyle düşünme
1: ya. Senin sesini duymak hem seyircilerin, dinleyicilerin hem de senin sesini duymak çok güzel.
0: Ben de çok bir şey değilim, boşver. Hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Öncelikle teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Bazen böyle bazı dinleyicilerin böyle ilk aramada düşürebiliyor. Bazen de böyle aylarca uğraşıp denk getiremeyenler var. Tamamen şans vallahi, rastgele alıyorum telefonları. Bugün eskilerden konuşuyoruz. Ne var sende eskiden diyebileceğin?
1: İnsandan utanma duygusu vardı daha önce. Şimdi seninle yayını dinlerken şunu fark ettim. İnsanlar niye çok maruz kalıyorlarsa, eğer çok negatif şeye maruz kalıyorlarsa daha böyle negatifle ilişkin bir özlem duyuyorlar. Ya daha doğrusu pozitife doğru bir özlem duyuyorlar. Şimdi eskiden insanlarda utanma vardı. Birisi mesela bir grubun içerisinde kötülük yaptığında o ayıplanırdı.
0: Evet.
1: A denilirdi. Bu yanlış yapıyor. Bu yanlışa karşı bizim bir tepki vermemiz lazım.
0: Doğru.
1: Direkt ondan sosyal onay alınırdı. Ve bir izolasyona sürüklenirdi o insan hata yaptığı için.
0: Yalnızlaştırılırdı ki hatasını anlasın diye. Ama şimdi evet, tam tersi yanlışlar yarıştırılıyor.
1: Ve alkışlanılıyor. Şimdi çocuğa karşı oluşan istismarda düşünebilirsiniz. Toplum içerisinde, grupların içerisinde yapılmaması gereken hareketler olarak düşünebilirsiniz. En altından en yukarısına kadar. Biz hiçbir zaman şey yapmıyoruz. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın deyip sistemden kendimizi kötü olarak çıkartmamak için sessiz kalmayı yeğliyoruz.
0: Doğru.
1: Ben en çok bunu özlüyorum. İnsanlardaki utanma, edep, haya, işte Allah'tan kork, kuldan utan diye söylerlerdi
0: evet,
1: Sizin büyüklerimiz. Ben bu düsturla yetiştirildim. Ama şimdi baktığımda bunu göremiyorum. Çocuğuma bunu öğretiyorum ama çocuğumun da yalnız olduğunu biliyorum. Ama böyle büyütmesem geçmişe dair bir bilgiyi aktaramak.
0: Ya işte bazı şeyler çok normalleştirildi dediğin gibi, ama ben hani o kadar da karamsar değilim. Yine bu işte ayıp bilmek diye bir şey vardı gerçekten. Bu kültürü aileden alıyorsun, ona göre yetişiyorsun, ama bir şekilde büyük bir çoğunluğun normal karşıladığı şeyler de normalmiş gibi geliyor, ama değil aslında. Yani bundan 20-30 sene öncesi çok eski bir zaman değil. Çok ciddi bir değişim var. Bunun nedeni ne bilmiyorum. Eskiden daha küçük hayatlar vardı çünkü. Birçok şeyin kıymeti vardı. Ulaşılabilirliği zor olduğu için belki, ya da bilmiyorum, ama artık sahibi olmasan da birçok şeyin, yani bu illa maddi karşılığı olan bir şey olmak tabii durumunda ki değil. Sahibi olmasan da gördüğün için, bildiğin için sosyal medyada şu an en uyduruk akıllı telefona bile sahip olabiliyorsun günün sonunda. Ve o dünyaya girdiğinde orada farklı hayatları aslında gerçeklikten uzak bir şekilde sen de yaşıyormuş gibi, ya da orada hani bazı şeylerin çok daha kolay olduğu zannediliyor, ama değil tabii ki. O değerlerden bence uzaklaşmak zaten bizi biraz daha tatsız bir yere götürüyor. Keşke böyle olmasa, ama aman Alev, sen mi kurtaracaksın bu dünyayı?
1: Yok, hayır. Tabii ki biz kurtaracağız, çünkü biz eğitimciyiz. Yani ben eğitimciyim.
0: Ben uğraşamam.
1: Umarım ilkokullarda değerler eğitimi ve felsefe eğitimi çocuklara verilir.
0: Doğru. Evet.
1: Ve hani nereden başlandı dersen, eğitimin gittikçe kötüleşmesi bunun en büyük etkeni diye düşünüyorum, sistem içerisinde olduğum için.
0: Evet.
1: Karamsar kesinlikle değilim. Geleceğe ilişkin umutlarım var. Çünkü okuyan, aydınlanmak isteyen bir nesil geliyor. Evet, bilgiye çok hızlı ulaşıyorlar. Ama zihinleri çok açık ve çok berrak. Eğer biz onları doğru yetiştirebilirsek eminim ve eğitim sistemini umarım köklü şekilde değiştiririz yeniden.
0: Evet, doğru.
1: En azından bizim ilkokulda aldığımız gibi, 82 doğumluyum, 89 gibi ilkokula başlamıştım. Okulumuzda her şeyimiz vardı. Öğretim kadromuz da çok güzeldi. İlkokuldaki bir fotoğrafım var. Müdür yardımcılarımızın, öğretmenlerimizin kılık kıyafeti, duruşları mükemmeldi.
0: Evet, daha idealist insanlardı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence o dönemki çocuklar da birbirine karşı saygılıydı. O normali oydu çünkü. Ve hani o tek tip kıyafet, işte ne bileyim, ayakkabıda bile aşırıya kaçmamak, çünkü alamayan durumu olmayanlar. Ya da mesela bak, şu bile bence birçoğumuz yaşamıştır bunu. Hali vakti yerinde olan ya da orta direkt dediğimiz ailelerin çocukları da bir şekilde hani o beslenme saatinde güzel güzel yemekler götürebilir, ama anne ne yapardı? Hani ortalama bir şey götüreyim ki diğer çocuklara eğer böyle şeyler getiremiyorsa canları çekmesin gibi ince bir düşünce vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi herkes birbiriyle yarış halinde. Çocuklar da ne yazık ki küçük çocukların ayaklarında 30-40 bin liralık ayakkabılar, ondan sonra son model telefonlar vesaire, bunlar belki bu dönemin normaliymiş gibi geliyor, ama o yaşta bunları böyle yüklemeye devam edersek bunun sonu çok da hayırlı olmayacak. Yani karakterlerini sirayet eden bir durum haline dönecek. O kesin bence
1: evet,
0: de.
1: Doyumsuz oluyorlar. Konu konuya geçiyor.
0: Evet,
1: doyumsuz olduklarından dolayı bir sürü şey denemek istiyorlar. Yani hani bir cep telefonu onlar için çok ulaşılabilir. Hedefleri yok yani. İşte karne hediyesi diyorsunuz. Birinci dönem ve ikinci dönem karne hediyesini ayrı alıyoruz. Bir oğlum var 11 yaşında. Ne bileyim, bir sınavdan belirlediğiniz bir kota varsa ondan çok yüksek aldığında ona bir ilişkin küçük bir hediye alıyoruz. Görev ve sorumluluklarını veriyoruz, ödül veriyoruz onların.
0: Doğru. O aslında zaten yapması çok gereken bir şey yani.
1: Evet.
0: Ne alacağım ulan, herhalde getireceğim takdiri diyebilmek. Bizde öyleydi yani. Peki, sağ ol Alev, biraz şiştik, yeterli bence.
1: Evet, tamam, ben bir şey daha söyleyeceğim. Şişirmek için aramadım.
0: Yok, sen
1: Kediri de çok seviyorum. Seni de çok seviyorum.
0: Teşekkürler.
1: İkinizin enerjisine bayılıyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum, çünkü günümüzü güzelleştiriyorsun.
0: Sağ olasın.
1: Sen kahtan. Bazen böyle değişim benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden sana sevgilerimi sunuyorum.
0: Sağ ol Alev, teşekkür ediyorum. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Size bir şey söyleyeyim mi? Ben az önce azıcık şiştik yeter dediğimde mesajlara dönüp bakmamıştım. Şimdi WhatsApp'a baktım. Herkes şey yazmış. Kızdı yeter daha, he anladık yazmışlar. Sabah sabah ya, kafa açma abla ya yazan var. Ay yeter yazmış bir sürü. Ne ayıp. Size böyle insan gibi bir şey anlatmaya gelmiyor. Anca burada birbirimizi yiyeceğiz. Ne güzel konuştu kızcağız. Ne var sanki, iki dakika dinleseniz yani. Bağlanın, siz anlatın en daha güzelini. Hadi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Bugünün yayın konu başlığı eskiden şöyleydi, eskiden şu vardı, eskiden böyleydi diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da yazabilir. Dedik yavaş yavaş toparlayacağız. 0531 785 90 80 son mesajları alabilirim.

0: Sibel diyor ki sanki ilk attığımız mesajları okudun da son mesajlar kaldı. Özür dilerim, hemen bakıyorum ne yazmış. Diyor ki Ankara'dan, pazar günü Beypazarı'na gittik gezmeye, orada bir bakkala girdik. Bakkal tam 80'ler 90'lar konseptini koruyor, çok hoşuma gitti, eskiye gittim. Kapının yanında ekmek dolabı, gazozlar çok güzeldi diye mesaj yollamış. Sanki ne yazmış. Al okuduk. Mahalledeki yakın arkadaşlarımızla parmağımızı iğne batırıp kanımızı birleştirince kan kardeşi olduğumuzu düşünürdük demiş Sevinç.
1: Evet ama aslında ne kadar tehlikeli bir iş o ya. Allah muhafaza yani.
0: Hani en azından bu konuda bilinçlenmek güzel.
1: Hele bir de böyle büyük hastalıklar geçirdik. Dünyaca böyle işlere düşünsene ya, elini yıkamadığı için kimseyle tokalaşmayan bir dönemden geçmişiz. Zamanında kanlarımızı, ay aman yok, duymasın çocuklar.

daha çok emek verir. Sorunlar karşısında hemen vazgeçmek yerine çözüm bulmaya çalışırmış. Şimdi ise herkesin ve her şeyin kolayca bir yedeği bulunabiliyormuş gibi davranılıyor diyen Beyza. Doğru. Bence zaten bu dönemde, bu çağda herkesin aslında yalnız olmasının sebeplerinden biri de bu. Herkes aman biri gider biri gelir kafasında, ama eskiden hani bu konularda bile, gönül ilişkilerinde bile insanlar utana sıkıla çok daha böyle kılı kırk yararak aman mahallede laf olmasın, aman işte abisi bilmem ne falan filan derken, şimdi herkes Instagram'dan birbirine alev atıyor ya tutarsa.

0: Alo.
1: Merhaba, günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Hanife.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Hanife?
1: Konya'dan arıyorum.
0: Sanki sen geçen bağlandın yayına.
1: Yok, ilk defa bağlanıyorum.
0: Öyle mi?
1: Az önce Alev Hanım, uzun zamandır ulaşmaya çalışıyorum, size şans işi falan deyince dedim ara bir şansını dene.
0: Aha.
1: Hemen açıldı şaşkınım şu an.
0: Sürpriz. Hoş geldin Hanife. Tanışalım, ne iş yaparsın?
1: Ev hanımıyım. Şu an akşam için yemek yapıyorum.
0: Ne var bu akşam yemekte?
1: Birkaç gündür hava serin gidiyor. Yağmurlu, rüzgarlı. Hava kapalı olunca dedik bir kuru fasulye yapalım.
0: Öf. Yanına da bir baş soğan güm diye masada kırmalı.
1: Yani.
0: Yanına bulgur mu pilav mı?
1: Bulgur.
0: Heh, bence de. Hafif salçalı mı?
1: Biraz bol ve etli salçalı.
0: He, biber miber domates.
1: İlla ki. Karşı geçirdim.
0: Üf. İyi. Nedir acaba eskiden dediğin şey?
1: Ya aslında eskiden bir şeyim yoktu. Şu an arayıp açılınca siz bir yandan mesaj okursunuz. Ben bir yandan düşünüyorum acaba ne desem falan diye. Aklıma geldi, ben lisede okurken, ben bursta okudum. Şimdi liseyi yakalıydım, dışarıda okudum. Böyle türbanlıyız biz, İmam Hatip Lisesi okuyoruz. Eskiden bonelerimizi çift yapardık. Böyle siyah beyaz, mavi pembe. Eşaplarımızın çatıları olurdu. Şimdi o fotoğraflara bakıyorum, yani füzeye gitseymiş o çatılar diyorum. Niye diyorum, bana biraz füze falan vermediniz.
0: Ama o dönemde öyle, onun da modası oydu galiba değil mi? Genç kızlar, kapalı kızlar hani o şekilde
1: aynı,
0: bağlıyordu başını.
1: Modası öyleydi gerçekten. Bir de hani boynumuzun arkasına o kadar bağlanmışız ki hepimizin suratları pancar gibi kırmızı.
0: Evet, peki ben bir şey merak ediyorum. Madem hani geçmişinde böyle olduğu için sen bilirsin. Türbanın içine, iç tarafa böyle bir şey koyulup arka taraf kabartılıyor ya böyle kocaman.
1: Sormayın.
0: Ne? Niye?
1: Yani
0: hani onun bir manası var mı, yoksa görüntü olarak güzel gibi, hani şey gibi mi? Açık kızlar böyle krepe yapıyorlar saçlarının arkasını,
1: evet,
0: kabartıyor. Onun gibi bir mantık mı yani?
1: Evet, eser bunun önü daha düzgün dursun diye. Yani şu an bilenler bilir. Ben hiç yapmadım ama eskiden tas koyarlardı kafalarına.
0: Ama yani kötü ya. Kötü görüntü yani. Ne mana?
1: Bu fotoğraflarımı görmeyin
0: lütfen. Neyse, kim kendini nasıl hissediyorsa canım, ne edek.
1: Yani şu an çok daha doğru ve bilinçliyiz diye düşünüyorum bu
0: daha
1: konuda.
0: Daha amaca uygun.
1: Hani, evet, eskiden böyle sosyal medya yoktu. Biz izleyemiyorduk tabii başörtü yapım videolarını falan. O ona deniyordu, o ona deniyordu. Ve denediğimiz şekilde de çıkıyorduk biz. Okula gidiyorduk. Öğretmenlerimiz, o sokaklar, bütün diğer öğrenciler hepsi de maruz kalıyordu. Öyle
0: evet, yani var. Evet. Sadece kızlarda değil, erkeklerde de böyle garip garip. Mesela benim dönemimde de şey vardı. Saçların arka tarafı tavuk bilmem neyi derler. Şimdi demeyeyim yayında. Saçın arka, yani üstler kısa, arka tarafı İsmail YK tarzı uzatıyorduk,
1: evet,
0: biz de.
1: Evet. Hmm, biz de hatırlıyorum, apatiler gibi kestirenler
0: evet,
1: var.
0: Evet, işte ense uzatma. Evet, jöleyle de ortada birleştirip havaya dikiyorduk,
1: evet,
0: biz de.
1: Ya,
0: sizinkinin
1: ya var ya, aynısı. Açtığınız konuyu resmen gözümde canlandı koskoca mazim.
0: Ama her zaman öyle olduğu için, yani şey, herkes öyle olduğu için garip gelmiyordu diyelim yani. Şimdi olsa garip seris tabii. Bak Doğancan, yoğurt kabı koyanı gördüm ben yazmış bir hanımefendi. Birisi de sen krepeyi nereden biliyorsun yazmış. Kız ne var krepeyi, sanki çok mu büyük genel kültür gerekiyor? Peki sağ ol Hanife. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın. Herkese bol bol günaydın.
0: Günaydın. Konya.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda vakti. Bugün eskileri yad ettik. Bugün geçmiş günlerden bahsettik. Biraz o günleri anımsamak bence iyi hissettirdi. Çünkü bence eskiye dair özlemlerimizin en büyük nedeni o dönemlerdeki mutluluk hissi. Yani bugün maruz kaldığımız türlü gündemler, bizden bağımsız gelişen ve bizi mutsuz eden bir sürü şey haricinde kişisel hayatlarımızda yaşadığımız doğrudan cebelleştiğimiz türlü dertler de eklenince o zamanlarda bunlar olmadığı için belki biraz da o günleri özlüyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda Allah gördüğümüzden geri bırakmasın bizi. Amin diyor ve veda ediyoruz. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızda ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Yarın görüşünceye dek şimdilik alas bağladık.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmaslak girişinden Dikilitaş'a kadar 25, Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38, Adliye'den Bostancı'ya kadar 35, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20 ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
8: Süper FM.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

kulakları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sana kır.
1: Reklam.
2: Süper FM. Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var. Aa.

0: biz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

Kenan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de enerji yerinde. Şimdi de JoyTürk'ten bomba bir fırsatla geldim. Bu hafta JoyTürk'te her gün sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün anahtar kelimesi veriliyor. Hafta içi toplayacağın 5 kelimelik o doğru cümleyi Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasına girerek DM'den uçur. 18 Ağustos İstanbul Mert Demir konser davetiyesini sen kazan. Kulaklar JoyTürk'te olsun.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Tolga

Kasa. Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Levent Yüksel kalplerde iz bırakan şarkılarını 2 Ağustos Pazar akşamı Harbiye Açık Hava'da

0: sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
1: Tolga Gündüz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu o

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeertepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Süper Efendi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Gamze diyor ki Doğan Can, anladığım kadarıyla patron artık karışmıyor herhalde senin çaldığın şarkıların türüne. İyice kafana göre çalıyorsun ha demiş. Daha önce de karışmıyorlardı. Ben işte böyle nezaketen, ben bir önceki çalıştığım radyoda bu şekilde böyle hani internet kafede sanki şarkı çalıyormuş gibi kafama göre açıyordum, YouTube'dan falan şarkılar çalıyordum. Buraya gelirken bildikleri için dediler ki Doğan Can, bizim hani formatımız gereği Türkçe pop şarkılar çalıyoruz. Ondan sonra falan filan aman duvar. Onlara uyum sağlamanı istiyorum sadece. Onun haricinde başka bir şey. Ben de tabii orada dedim ki kendi kendime tap tap tap tap tap tap tap tap tap. Dedim ki ya olur mu canım, sonuç itibariyle geldiğimiz yerin kuralı kaidesi. Tap tap tap tap tap tap tap tap. Sonra aradan geçti bir iki sene, ben böyle haftada bir böyle şarkılar çaldım. Geçti üç sene, haftada iki üçe çıkardım. Dozu böyle arttıra arttıra çaktırmadan, o kurbağa deneyi diyorlar ya, atıyorlar normal bir suyun içine kazanda, sonra yavaş yavaş o su kaynamaya başlıyor kurbağa ve hiç farkında değil onu kaynatıyor. Ola yere. Benimki de o hesap. Şimdi bir yayında onların istediği şarkılardan sadece 3 tane falan. Şaka şaka, o kadar da değil. Şaka şaka. Bilmiyorum, yatıyorlar herhalde bu saatte. Kimse bir şey demedi daha. Diyene kadar devam arkadaşlar.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı. Aha Doğan Can eskiden... diye cümle başlıyor, devamı sizde. Her şey olabilir. Eskiden şu vardı, eskiden bu yoktu. Doğan Can, eskiden ben nasıldım biliyor musun? Doğan Can, eskiden hiç şimdiki böyle şeyler var mıydı? Bak biz zamanında mesela, bak ben şimdi sıkıldım diye böyle anlatabileceğiniz ne varsa bugünle eskileri yad ediyor. Aslında bir nevi kıyaslıyoruz. Yani iyi olan yerler de var eskilerde. Ama gelişen mevzular üzerine de konuşabiliriz. Boş beleş konuşacağımız bir güne daha hepinize yeniden merhaba. Ne sanki ne? Allah Allah. Benim hiç öyle bir vaadim yok. Bazı programlarda ben böyle ayar oluyorum. Bir insan nasıl böyle kendini kaybedercesine... Bunu diyen de ben bu arada. Ama yok, başka bir şey söyleyeceğim. Bir dinleyin. Bir insan nasıl... Mesela program başlarken şunu yapıyorlar ya, bugün yine çok eğleneceğiz, bugün yine birbirinden özel, birbirinden güzel, ne belli ya, ne belli, belki de hiç eğlenmeyeceğiz, belki de bugün bilmem ne gibi geçecek, ne belli, ha ne belli ne? Belki biriniz bağlanacak yayına, ortalığın dümdüz olmasına sebep olacak, belki ben bir şey yapacağım, neyse özetle yani iyi olur inşallah. Ben hep yaradanıma sığınarak geliyorum buraya ve bugünün yayın konu başlığı eskiden şu vardı, eskiden şöyleydi, eskiden buydu, aman da dumandı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Haydi bakalım. Lalo. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Talha, Düzce'den arıyorum.
1: Hoş geldin Talha. Ne haber? Yoldasın, işe gidiyorsun.
2: Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız?
1: Ey Allah aşkına, nasılsın? Talha doğru telaffuzlu tabii ama mesela sana Talha dedikleri zaman böyle sen şey yapıyor musun? Talha değil, Talha diye düzeltiyor musun?
2: Ya çoğunlukla zaten şöyle söyleyeyim, Taha diyorlar.
1: Taha, he, hiç oralarda bile yoklar. Yani o A'yı kırayım falan bile diye Taha.
2: Yani o A'nın üstüne şapkayı koyamıyorlar ne yazık ki.
1: Ne demek bu arada Talha?
2: Talha, Peygamber Efendimiz'in sahabe isimlerinden.
1: Peki, hadi bakalım. Senle siftahımıza atıyoruz. Eskiden, nedir senin için eskiden diye başlayan cümle?
2: Yani eskiden, şöyle söyleyeyim. Eskiden her şey daha güzeldi ya.
1: Ay ne kadar yaratıcı bir katılım. Sevgili Taha, aramasaydın acaba biz ne yapardık? Ne ama ne güzeldi yani. Spesifik bir şey söylemen
2: lazım. Yani şöyle söyleyeyim, ne güzeldi. Yaşam daha güzeldi. Biz 90'lar dönemindeki olan çocuklar çok daha iyiydi. Şimdiki nesil daha kötü.
1: Kaç doğumlusun?
2: Yani çocukluklarını yaşayamıyorlar, öyle söyleyeyim.
1: Şimdi hep böyle şey diye bakılıyor ya, bu dönemin çocukları teknoloji dönemine doğduğu için ellerinde tablet, telefon, bilgisayar, başlarını kaldırmıyorlar, sokakta oyun oynamıyorlar vesaire falan. Dürüst olmak lazım Talha. Bizim dönemimizde eğer bu teknoloji olsaydı biz sokağa çıkar mıydık acaba? Ben kendi adıma söyleyeyim, asla. Ne oynayacağım dışarıda? Güzel bir dünya var elimin altında, yani hiç kimseyle muhatap olmak zor. Biz biraz mecburiyetten sokaklarda sürtüyorduk. Yoksa çok heveslis olduğumuzdan değildi sanki.
2: Ya şimdi şöyle bir durum da var. Eskiden ne yapıyorduk mesela?
1: Sen kaç doğumlusun? Kaç doğumlusun?
2: Ben 90'lıyım.
1: 90. Tamam, aynı kuşaktayız. Dolayısıyla bizim bak hatırla, maksimum neyimiz vardı? Bir Atari vardı. O Atari ile bile, o uyduruk oyuncakla bile kaç saat televizyonun karşısında vakit geçiriyorduk. Şimdiki bu teknoloji bizim dönemimizde olsaydı ben zannetmiyorum yani o hayal dünyasında çocukların bu kadar fazla teknolojiyle haşır, haşır neşir olması çok da enteresan değil. Biz de çıkmazdık yani.
2: Kesinlikle.
1: Yani işte onu diyorum ben de. Evet, sen zaten laf olsun diye aramışsın. Ben biraz sohbet çıkarmaya çalışıyorum ama hiç uğraşamayacağım. Teşekkürler Talha.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Gönül diyor ki eskiden cep telefonu olmayan zamanlarda bir derdin veya heyecanın varsa kankana gitmen gerekirdi. Bir de gece kalabilirsen sabaha kadar sohbet, şarkılar diyor sevgili Gönül. Eskiden mahalle bakkalına veresiye yazdırılır, güven üzerine yaşanırdı. Şimdi her şey nakit, her ilişki çıkar odaklı oldu. Eskiden bir tabak sıcak çorbanın kokusu geçerdi sokaktan. Şimdi yan dairede kimin ne yaptığını, kimin yaşadığını bile bilmiyoruz. Kime güveneceğimizi bilemez hale geldik demiş Şakan. Eskiden köyler çok güzeldi, kalabalıktı. Eşekler, atlar, inekler, keçiler, her şey vardı. Çocukken eşeğe ya da ata binerdik. Akşamları inekler kendi dönerdi. Yollardan kaçardık korkudan ama hoşumuza da giderdi. Almanya'dan köye gittiğimizde eski hissi alamıyoruz artık. Bizim çocuklarımız o duyguları bilmiyor diye Fulya mesaj yollamış. Yine Almanya'dan bir mesaj var. Diyor ki her Almanya'dan getirilen hediye Türkiye'deki tanıklar için çok özeldi ve gözlerdeki o heyecanı görebiliyorduk. Şimdi ise biz Almanya'da yaşayanlar Türkiye'den alınan getirilen hediyelere heyecanlı şekilde seviniyoruz.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Eskiden sanatçılar daha edepliydi, şimdi zırzop dolu diye Ankara'dan Sefa yollamış. Ama sadece sanatçılar değil, yani şarkıcılardan bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Sadece onlar değil, baktığın zaman toplumun da uslubu değişti. Yani bundan çok eski bir tarih değil, 25-30 sene öncesiyle şimdiki uslup arasında dağlar kadar fark var. Eskiden ayıp kabul edilen şeyler bugün çok normal. Şeyden üstten baştan falan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Kim neyi giyiyorsa giysin de yani ne bileyim bazı alışkanlıklar, bazı işte gösterişe dayalı şeyler, ayıp olur şimdi denilenler. Ben onları severim yani, o kültürümüzdeki o edep ya da işte o ahlak fren mekanizması olarak başkalarını incitmemek, kırmamak, onları mahcup hissettirmemek adına bazı alışkanlıklarımız vardı. Artık onlar hak getir, öyle bir şey yok. Ay ayıp olur diye düşünmüyor kimse hiçbir konuda.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Süper FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo Doğan Can, günaydın.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Isparta'dan Emine.
2: Isparta'dan Emine. Sen daha bir iki gün önce bağlanmadın mı?
1: Hayır, mesaj attırıyorum sana.
2: Yemin Yok. Et.
1: Vallahi.
2: İyi tamam. Tamam kız, bir şey demedim. Emine hoş geldin, tanıyalım, hoş ne iş yaparsın?
1: Öğretmenim, Isparta'da okul öncesi öğretmeniyim.
2: Okul öncesi, anaokul evet. Olmuyor mu okul öncesi?
1: Oluyor. İşte onun bir anaokullarında çalışarak, bunun okul öncesi var, bir de çocuk gelişimi var. Ben okul öncesi öğretmeniyim.
2: Yani bir dakika dur. Aynı. Anaokulu kaç yaş, okul öncesi kaç yaş?
1: Anaokulu 4-5'i alıyor, biz 3'ten başlıyoruz.
2: Ana.
1: 3-6.
2: Ya bak mesela madem öyle, eskiden bu da yoktu. Mesela benim dönemimde ben 92 doğumluyum, 34 yaşındayım. Benim dönemimde bu anaokulu vardı ama herkes gitmiyordu. Yani öyle yani mecburi değildi. Bu dönemde artık gerçekten mecburi gibi bir şey var. Yine tabii ki...
1: Sana komik bir şey söyleyeyim mi?
2: Evet.
1: Ben şimdi 83 doğumluyum. Okul öncesi derken ben anaokuluna gönderdiler beni ailem. Ama ben ağladım, gitmemiştim. Şimdi kendim okul öncesi öğretmeniyim yani.
2: Ne alaka şimdi?
1: Yani hani bizim zamanımızda yoktu diyorsun ya.
2: Evet.
1: Ben de gitmedim o zaman, öyleydi. Ve sonrasında hani...
2: Yok şuna ya. Bağlayacağım ben. Şimdi 3-4 yaşındaki çocuk orada aslında tabii ki hani bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Lütfen anlaşılırsa da bana anlaşırsın bana be. Şimdi 3 yaşında çocuk orada ne yapıyor mesela? Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, boyama yapıyor.
1: Evet.
2: Uyku saati var, orada beraber yiyor, içiyor.
1: Aynen.
2: Bu esnada da işte çalışan anne baba en azından çocuğunu hem böyle vakit geçirsin, eğlensin, bağ kuvvetlensin evet. Vesaire diye bırakıyor. Yani aslında baktığımız aynen. Zaman eskinin kreşi gibi bir şey. Mi?
1: Evet. Bir nebze öyle. Aslında 4 yaşında başlasa daha iyiler. Çünkü kendilerini birazcık daha ifade edebiliyorlar.
2: Hmm.
1: Birazcık daha sosyalleşebiliyorlar. Ama 3 yaşındaki çocuğun artık ailesel biraz o yüzden hani onların bakılsın çocuğum diye 36'ya indirgediler.
2: Ama şöyle de bir durum var yani artık anne de baba da çalışmak durumunda ya. Kim bakacak tabii o çocuğa ki. Eğer anneanne babaanne yakınlarda değilse
1: yoksa,
2: haliyle. Evet. Bir yandan da güzel tabii yani orada akranlarıyla vakit geçiriyor olması ama muhtemelen siz orada çoğunlukla böyle şey değil mi? Altına işiyor, birisi yüngür evet. Yüngür ağlıyor.
1: Ay, sorma. Ben demiş diyor annem.
2: Öyle geçiyor muhtemelen sizin günler.
1: Kesinlikle. Bir de sabah 7.30'da bırakıyorlar Doğan Can. Yarısı uyanık, yarısı uyanmadan, evet. Yarısı yerde. Ay 4
2: kere. Çok güzel ama yani senin iş ortamının böyle 3-4 yaşında çocuklardan oluşması bence bir yandan da iyi. Hani itle kopukla işte türlü Bizans oyunlarıyla uğraşmak kesinlikle. Yerine değil mi yani o güzel. Kaç tane çocuk var sınıfta? Kesinlikle.
1: Maksimum 25 oluyor. Onlardan düşün artık 3 yaşında 25 tane çocuk.
2: Onlar bir de böyle karıştırıp bazen sana anne, abla falan diyorlar değil
1: çok
2: mi?
1: Çok oluyor. Hmm. Anne diyen oluyor. Söyle annem diyorum, baba diyen oluyor. Söyle babam diyorum onlara.
2: Yazık. Siz aslında temel atma töreni. Yani orada evet. Onlar yani şey beyaz bir sayfa gibi geliyorlar. Güzel,
1: ben ailelere şöyle diyorum. Hani siz nasıl anneye doğum yapınca bebeğine veriyorlarsa bunlar da hani ilk defa okula başladıkları için onlar da benim bebeğim. Hı. Öyle alıyorum onları.
2: Artık Allah'a emanet sen neyse.
1: Evet önce Allah'a sonra bana.
2: Peki eskiden bugünün yayın konu başlığı ne dersin?
1: Evet. Eskiden saç postallar vardı ya şimdi. Ben onları çok severdim. Her bayram babam alırdı. Onları biz...
2: Anlamadım ya kesildi bir daha söyle.
1: Kartpostallar vardı ya
2: simli. Ne vardı?
1: Kartpostallar.
2: Kartpostallar. He. Evet.
1: Evet simli. Onlar çok güzeldi. Onların göndereceğiniz yerlere giderken o kartpostalların simleri ben biraz tırtaklar.
2: Odağında kimin kartpostalları vardı ünlülerden?
1: Hayır ünlü değil mesela kardı simli. Ondan sonra
2: yılbaşı konsepti. Böyle arkasına böyle evet. Sevdiğin insanlara notlar evet. Yazardın verirdin. Evet, evet doğru. Evet, yılbaşlarında, evet. Bayramlarda.
1: Aynen ben onu çok severdim. O ağzımlarından tırtıklar öyle gönderilirdi artık.
2: Doğru kartpostal diye bir şey vardı eskiden. Ben de onun böyle son dönemine yetiştim. Aramızda 10 yaş var çünkü. Sen benden evet. Daha yaşlısın Allah'ıma bin şükür. O yüzden sen...
1: Teşekkür ederim.
2: Yani dolayısıyla hani şey o alışkanlıklar artık bitti. Her şey dijitalleştiği için ya hepsini bir kenara bırak. Geçen onu düşündüm. Telefonumda binlerce fotoğraf var ama hiçbiri basılı değil. Eskiden hani o fotoğraf çektiğimiz zaman fotoğraf çekmenin amacı bunları böyle albüm yapmaktı. Şimdi binlerce fotoğraf var her birimizin telefonunda ama hiçbiri basılı değil. Aslında ben şey yapmak istiyorum, böyle bir seçip aile, arkadaş vesaire böyle albümler oluşturacağım.
1: Ama sonra hiçbir onu yapamıyoruz. Bir de eskilere bakmak daha güzel. Şimdi o albümden, galeriden açıktan hangi birine bakıyoruz? Kırmızı gelir bakıyoruz.
2: Doğru. Evet, o kıymetini biraz yitirdi gibi. Peki, sağ ol Emine.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Eskiden sevdiğimiz bir şarkı televizyonda çıktığında hemen telefonun ses kaydı özelliğini açar, telefonu televizyona dayayıp şarkının sonuna kadar kaydetmesini beklerdik. Sonra da o kaydı arkadaş ortamında açar, sanki elimizde orijinal şarkı varmış gibi dinlerdik. Ana doğru.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Şimdi akranlarım bu hayale çok daha net bir şekilde ortak olacaktır. Bundan 20-25 sene öncesinde okuldasınız, ortaokul, lise falan, tam o dönemlere denk geliyorsa benim gibi. Canınız sıkılmış, böyle bir belki gönül ilişkisi bir şey olabilir. Zaten o gönül işleri de o dönemlerde neydi ki, en fazla şimdiki gibi değil. O zaman da eğer böyle hani sınıftan ya da okuldan hoşlandığın biri varsa ve artık ona çıkma teklifi ettiysen, ki o zamanlarda çıkma teklifi diye bir şey vardı. Maksimum yaptığın teneffüslerde işte bahçeyi turluyorsun. Koridorda eğer kış ayıysa bir kalorifer peteğinin üzerine oturup yan yana hiç öyle temas bile etmeden, hiçbir şey belki konuşmadan bizim matematik sınavı da yarın biliyor musun? falan hani böyle bomboş sohbetlerle iki tarafında çok mahcup, çok utandığı, çok böyle ben patates ekmek alacağım, istiyor musun sen de? falan filan gibi. Daha sonrasında hoşlandığın kişinin başka biriyle gezdiğini gördüğünde arkadaşları toplayıp okulun yakınındaki bir parkta asitli içecekler, kola falan filan, ortada cips ve ortası kremalı o bisküvi vardı ya. Onunla beraber telefonlarda yeni başlayan o şarkı çalma özelliğiyle masanın ortasına telefon konur.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Merhaba, günaydın.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Koşalım'ın İbrahim.
2: İbrahim, hoş geldin. Ne haber? İşe mi gidiliyor?
3: İyiyim, iyiyim. Bugün boş günümdü. Balkonda sizi dinliyorum.
2: Ve geçmişe gittin benimle.
3: Evet. Yani eskiden olsa aslında şartlar daha zordu. Vakit ayırmak bir şeylere, bir şeyleri araştırmak çok daha vakit oluyordu bana göre. Şu anda daha bize vakit kaldığını düşünüyorum.
2: Pratik, kolay. Tabii eskiden bir ansiklopedi vardı, sözlük vardı, kütüphane vardı. Şimdi sadece Google'a kelimeyi yazıyorsun. Hatta Google'a bile uğraşmıyor kimse. Yapay zekaya. Bu nedir? Hani bir de emir kipleriyle. Evet. Yani daha pratikleşti. doğru söylüyorsun.
3: Evet, çok doğru. Ben de bağımsız bir müzisyenim aslında. Evet, kendi şarkı...
2: Bağımsız müzisyen ne demek? Bağımlı müzisyen mi var?
3: Şöyle. Aslında şu şekilde. Kendim üretiyorum müziğimi. Şarkı sözlerini kendim yazıyorum. Müziğini bestelediğimden sonra ben de sesi olmadığı için yapay zekayı kullanıyorum.
2: Yalancı. Onları da ChatGPT'ye yazdırıyorsun kesin.
3: Hayır.
2: Yemin et. Yemin et.
3: Yemin ederim.
2: İnanmıyorum ki.
3: Şöyle. Spotify'da 13 tane şarkım var. Onun dışında Instagram'da 1 milyona yakın en popüler şarkım izlendi. YouTube'da da 300 bini geçti.
2: Ne o YouTube'da en çok dinlenen ne?
3: Nasıl?
2: YouTube'da en çok dinlenen şarkının adı ne? Ne yazınca çıkıyor?
3: Çıkışı aklımdan. Benim bir de nickname'im var. İbrahim'i kullanmak istemedim. Nickname'im, şarkılarımın çıkış nickname'i.
2: Tamam, ne? Çıkışı aklımdan ne var? Sancak var. Derya Bedavacı var. Zuhur var. O musun?
3: Kesinlikle oyum, evet.
2: Zuhur. Dur bakayım neymiş. Evet. Tamam, bakacağız ama samimi ve gerçek yorumlarla dinleyeceğiz, tamam mı?
3: Kesinlikle.
2: Alınmaca gücenmece yok. Sen zaten reklamını yapmayı aramışsın, konu bahane.
3: Yok, kesinlikle. Vallahi bak.
2: Tamam, dur dinliyoruz bakalım neymiş.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Vallahi İbrahim bayağı iyi ha.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Sözler ya sana mı ait gerçekten?
3: Evet. Kesinlikle bana ait.
2: Ekmek Musayip çarpsın de. Evet. O yapay zeka yaptırmadım de.
3: Yok yaptırmadım ekmek.
2: Bu arada ses gerçekten çok iyi, mesajları görüyorum. Arkadaşlar bak, birisi yazmış adam söylüyor be diye. Hayır arkadaşlar, müziğini sözlerini kendi yazmış. Yapay zekayı okutmuş, yani robot okuyor. Senin sesin değil bu, evet. Değil mi?
3: Bende ses yok. Evet Doğan, yani hani gerçekten bende ses yok.
2: Güzelmiş. Bak şeye benzeten var. Hakan Taşıyan tarzı, Cengiz Kurtoğlu tarzı diyenler var. Vallahi evet, ben çok beğendim.
3: İnternette gelen yorumlarda genellikle o şekilde.
2: Güzelmiş. Vallahi tebrik ediyorum. YouTube'a çık şu aklımdan yazınca Zuhur isimli mahlasla paylaşılmış. Onun altına Doğan Can'dan geldik diye yorum yazsınlar dinleyenler. Oradan da anlayalım.
0: Evet, bu sabah Doğan Can'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Günaydın, ben Ömer Doğancan.
3: Hoş geldin Ömer. Tanıyalım, nereden ararsın?
2: Şu an İstanbul'dan Edirne'ye doğru gidiyorum iş için.
3: Öyle mi? Ama gitmişken bir ciğer de yersin he?
2: Tam Edirne'deyim de Lüleburgaz'da duracağım.
3: İlla ki vardır canım yol üstünde bir yerlerde falan. Ciğer, Edirne tava ciğeri lütfen.
2: Ciğeri sevmiyorum. Yedim de pek beğenemedim.
3: Yani. Sen nerelisin abi?
2: Ben Erzurumluyum.
3: Tamam, etçiyiz hepimiz.
2: Aynen.
3: Ciğerin, Edirne tava ciğerin tadı başka hakikaten. Peki nedir acaba eskiden dediğin şey?
2: Eskiden biz hani seninle akramız. Biz hani bir şarkı duyduğumuz zaman şimdiki gibi paralı veya ücretli yazılımlar yoktu. Hani dinleteyim bu hangi şarkı olduğunu öğreneyim diye.
3: Evet.
2: Biz telefonun taslaklarına kaydederdik.
3: Evet.
2: Onunla ilgili de şöyle bir olay geldi. Daha üniversitenin ilk senesinde Müslüm Gürses'in ilk adını sen koy diye bir şarkısı var.
3: Evet.
2: Onu hani nakaratında ilk ve son aşkımdın diye başlıyor.
3: İlk ve son aşkımdın.
2: Evet. Ben bunu taslaklara kaydetmiştim. İlk ve son aşkımdın diye. Bu da ablamlara gitmiştim. Semestre tatilinde. Yani üniversitede dönem arasında. Hmm. Ablam telefonuma bakarken taslaklarda onu görmüş. O zaman da sınıftan en son bir kızla hani yazışıyorduk. Normal arkadaşımdı.
3: O da dedi ki kardeşim şeye düşmüş. Aşk belasına düşmüş falan.
2: Keşke öyle olsa. Taslaklarda mesajı gönder demiş. En son kişi işte sınıftan bizim bir kız.
3: Ana ilk ve son aşkımdın diye kıza yolladı.
2: Bir baktım kız mesaj almış dedi ya pardon diye. Ben hani ne olduğunu anlamadım. Bir baktım mesaj geçmişine. Bu şekilde olmuş ya şimdi ablam göndermiş desem ablamın okuma yazması yok mu diyecek. O kadar özür dilerim.
3: Ama şöyle düşünsene Ömer, buradan gerçekten bir aşk hikayesi çıktı ve biz şu an evliyiz diye bitseydi bu hikaye ne güzel olurdu.
2: Hayır şu an evliyim zaten eşim.
3: Ama onunla değil.
2: Evet.
3: Ama eşin de buradan yola çıkarak anlıyoruz ki ilk aşkın değil de şu an son güncel olarak.
2: Hayır.
3: Öyle diyeceksin tabii, ne diyeceksin şimdi. Sonra ne olmuş?
2: Ondan sonra şey dedim hani ablam yazdı diyemedim de ablam göndermiş ki yeğenim göndermiş okuma yazması yok falan filan. Sınıf arkadaşları ya bırak zarf attın vesaire dedi. Öyle bir olay gelmişti başıma. Bunu anlatmak istedim. Yani bizim zamanımızda hep böyle kaydederdik.
3: Nereye bağlayacaksın diye çok merak ediyordum. Hiçbir yere bağlamayacakmışsın. Kaç doğumlusun bu arada?
2: 92.
3: Aynı yaştayız. Evet, iyi, güzel. Geçmiş olsun Ömer, tatlı bir anı.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Eskiden insanlar sevgilisine mektup gönderirdi diye buradan sevgilim Pınar'a selam demiş bir dinleyicim. Adı ne? Ahmet, Osmaniye'den. Evet de artık yani mektup mu kaldı bu arada gerçekten? Eskiden oturduğumuz sokakta bulunan herkesi adıyla, soyadıyla, memleketiyle tanır bilirdik. Şimdi ne yazık ki aynı kattaki komşumu sokakta görsem tanımam bilmem demiş. Doğru. Evet artık öyle. Aydın. Benim de mesela yani apartmanda bir tane komşumu tanıyorum sadece. O da sağ olsun arada bana ay ben valla ama şimdi dinliyorlarsa ayıp olur ya. Şöyle ya da neyse boş ver ya. Kesin dinleme ihtimalleri var. 7 numara selamlar. Sizden bahsedecektim ama kötü bir şey değil. Kendimle alakalı bir şey neyse.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Eskiden liseye gittiğim dönemlerde öğle aralarında okulun arka sokağında bir sürü büfe vardı ve her şeyi tam ekmek yerdik. Şimdi ne büfe kaldı, ne öğrenciler dışarı çıkabiliyor, ne ceplerinde bir şeyi tam yiyebilecek paraları var. Evet, o yediğimiz de bu arada ne? Ekmeğin arasına doldurulmuş patates, üstüne sıkılmış ketçap, mayonez. Ama nasıl le? Bir de okul tostu diye bir şey var. Gerçekten onun lezzeti başka yerde öyle olmuyordu. Bilmiyorum artık motor ya. Yağ mı kullanıyorlardı? Ne, ya da o tost makineleri daha sanayi tipi makineler olduğu için mi acaba? Bilmiyorum ama yani o okulda yediğim tostun lezzetini ben pek almadım bir yerlerde. Eskiden insanlar birbirlerinin mal, araba ya da ev almasını kıskanırdı ama şimdi birinin toplumda ışığı, başarıları ve enerjileri kıskanılıyor demiş.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Alo.
3: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Günaydınlar. İsmim Alev.
3: Alev, hoş geldin. Kaç doğumlusun? Hoş Bunun buldum. Ayıbı yok.
4: 1982 doğumluyum. Kesinlikle yok. Yaşımı seviyorum.
3: 82 yani ay Alev. 44-45 olmak üzeresin.
4: 44 oldum.
3: Kız ne ara oldun? Baksana bak, ilkokuldayken bizim böyle 35-40 yaşındaki insanlara oha ne kadar yaşlı diyorduk. Şimdi mesela o yaşlardayız ama... Hiç ben öyle hissetmiyorum vallahi. Ben 35 yaşında bir adam gördüğüm zaman yuh diyordum ilkokuldayken. Şu anda ne münasebet. Hala renkli renkli tişörtler giyip kendimi böyle çocukmuş gibi hissetmeye çalışıyorum.
4: Yaş skalaları değişti çünkü. Önceden mesela 60-65'e biz yaşlı derdik. Şimdi orta yaşlı deniliyor.
3: Doğru.
4: Yanlış hatırlamıyorsam.
3: Evet.
4: O yüzden herkes de kendi sağlığına çok dikkat ediyor. Bakımlı olmak bizim için ve sağlıklı olmak bizim için vazgeçilmezlerden bir tanesi.
3: Doğru. Evet Alev, tanıyalım, ne iş yaparsın?
4: Psikolojik danışmanım. Doğan Can, ilk başta bir şey söylemek istiyorum. Sana bağlanmak için neredeyse bir yılda çaba sarf ediyorum. Ve çok heyecanlıyım.
3: Hoş geldin.
4: Normalde toplum önünde konuşma ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü işimiz gereği zaten seminerler ve benzeri şeylerde. Hiç kendimi heyecanlandığımı hissetmemiştim ama şimdi seninle böyle karşı karşıya gelmek beni çok heyecanlandı.
3: Aman yok Alev, sanki dinleyenler çok mu şey, boş ver ya. Şöyle düşünme
4: ya. Senin sesini duymak hem seyircilerin, dinleyicilerin hem de senin sesini duymak çok güzel.
3: Ben de çok bir şey değilim, boş ver. Hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Öncelikle teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Bazen böyle bazı dinleyicilerin böyle ilk aramada düşürebiliyor. Bazen de böyle aylarca uğraşıp denk getiremeyenler var. Tamamen şans vallahi, rastgele alıyorum telefonları. Bugün eskilerden konuşuyoruz. Ne var sende eskiden diyebileceğin?
4: İnsanların utanma duygusu vardı daha önce. Şimdi seninle yayını dinlerken şunu fark ettim. İnsanlar niye çok maruz kalıyorlarsa, eğer çok negatif şeye maruz kalıyorlarsa daha böyle negatifle ilişkin bir özlem duyuyorlar. Ya daha doğrusu pozitife doğru bir özlem duyuyorlar. Şimdi eskiden insanlarda utanma vardı. Birisi mesela bir grubun içerisinde kötülük yaptığında o ayıplanırdı.
3: Evet.
4: A denilirdi. Bu yanlış yapıyor. Bu yanlışa karşı bizim bir tepki vermemiz lazım.
3: Doğru.
4: Direkt ondan sosyal onay alınırdı. Ve bir izolasyona sürüklenirdi o insan hata yaptığı için.
3: Yalnızlaştırılırdı şimdi, ki hatasını anlasın diye. Ama şimdi evet. Tam tersi, yanlışlar yarıştırılıyor.
4: Ve alkışlanılıyor. Şimdi çocuğa karşı oluşan istismarda düşünebilirsiniz. Toplum içerisinde. Grupların içerisinde yapılmaması gereken hareketler olarak düşünebilirsiniz. En altından en yukarı

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Süper FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
7: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.